radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus.

hazır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun Paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444

0: adayları ve anneler. Sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Maosa'da. Adaş Bebe.
1: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227 77 55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.

0: Sigorta yanında.
1: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Altamarea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Altamarea Cairinha. Altamarea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
2: Radyosim'de müzik devam ediyor. Sizin radyonuz.
3: Radyo Sim.
2: Radyo Sim.
3: Herkesin.

Mausa'da canınız gerçek bir lezzet çektiyse adresiniz Sarınç. Birbirinden güzel döner çeşitleri ve damaklarda iz bırakan fırın kebabı Sarınç Mausa'da sizi bekliyor. Doyurucu porsiyonlar, nefis tatlar ve Sarınç kalitesiyle sofranızı şölene çevirin. Kebapçıların şişi, gerilinin cidişi. Sipariş ve bilgi için 0539 120 20 00. Sarınç Mausa. Lezzete bekleriz. Adam.

0: seninle.
1: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa, Mausa, Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniyan.

Şaka değil, gerçek. Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

Lefkoşa'nın en gözde lokasyonunda, kalbinizin attığı yerde. En kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan özel kahveler sizi bekliyor. Mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim. Adres: Lefkoşa Yenikent Oma Sitesi. Mana, gel keyfini çıkar.

0: doğanın sınırlarını meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Boost teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil, bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç, gerçek konfor, gerçek T3. Gri, aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri kurulumunda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyiyim sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorum?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilirim daha. Aa, emin değilim o konuda.
4: Ve bunun sigortası bitti.
5: Oo.
4: Ne yapacak be şimdi?
5: Ah, bir dakika da halledecek. Ben Dağlı sigortalıyım.
2: Dağlı sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes, her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Ya, gidelim.
4: Hadi gidelim.
6: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin.

0: 12.000 en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslılar, günaydın Sim TV izleyenleri ve Sim FM dinleyenleri. Bugün 13 Ekim 2026 Salı, herkese çok güzel, çok mutlu bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Sayın Özbir Akbaşak bugün konuğumuz, Halkın Partisi'nden onu hatırlatalım. Hepinize sevgilerimizi sunduktan sonra... Yağmur Selenge, Serkan Hoca, Asbaba Antika, Cemal Göçmen, Gezdi Geldi, Atilla Karaderi, Kezban Şentürk, Yasin Kurt, Derviş Budalı, Garanlık, Londra'dan günaydın. Hasan Cemal Kerman, Şerife Turgay Derya, Yıldırım Terun, Ayşe Ruh, Mehmet Geceli, Erdinç Ökten, Hasan Gamburoğlu, Hasan Arslan, Betü Karael, Cuma Gül Muradova, Deniz Öneş, Ayer Savoğlu, Mehmet Bahadır. Evet. Dikmen Belediyesi'ne teşekkür ederim diyor. Çünkü çöp konteynerime zarar veren belediye yenisini vereceğiz dedi, vermedi diyor. Mustafa Taşpınar, Celal Harun, İbrahim Öztelmanoğlu, Aslan Ali Sevhan, Mustafa Denizer, Guten Morgen, günaydın Özkan Gazili, Rahme Beyoğlu, Ayhan Kuşçu, Erdal Sarıdaş, Sarıtaş, Sevgi Ildız, İsmail Yazgan, Buket Yırtıcı, Amit Salih, Çanakkaleli, Bülent Karakaşlı, Yağmur Selenge, Fatoş Farisoğlu, günaydın. Ferru Asparoğlu ve Hakan Osmancık, Hakan Osmancık, Derviş Vasfiyeroğlu, günaydın. Hakan Osmancık'a da günaydın. Doğrudur, dün Kamil'le buluştuk. Sevgili berberim Azerbaycan gezisinden geri geldi. Ve dün gördüğünüz gibi Kamil'le buluşmanın eseri olarak rahatladık. Kafayı rahatlattık. Daha rahat programa çıktık. 6. 7. gün İnönü'de. Filler dövüşüyor, çimler eziliyor. İnönü elektriksiz. Canel Paşa, Aygün Hüsnü, Serdal Uzcan. Tabii Ayşe Latif söyledi bize bunu. Oruç Kaya, Derviş Vasfiyeroğlu. Günaydınlar, sevgiler, saygılar herkese. Sabah sabah Salih Ali, günaydın. Efendim, Elsen'in grevi 6. 8. gününde birçok bölge ama en başta da İnönü sıkıntılı galiba anladığım kadarıyla. Umarım bir an önce bu mesele çözülür. Anladığımız tabii ki Elsen Üstel'den cevap bekliyor başlığı var. Dün gerginlik vardı tabii ki. Şöyle bir gerginlik vardı. Başbakan dün bir otelde Lefkoşa'da basın toplantısı düzenlerken Elsen başka sendikaların da desteğiyle kapının önünde Başbakan dışarı diye slogan attı. Yani kendileriyle görüşsün. Görüşemediler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasipoğlu ile görüştüler. Ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Beliz Dağcan, Serkan Hoca, Mustafa Kurtuluşlar, Serap Çobanoğlu, Adnan Ünayol, Güven Bengihan Başkan günaydın, Arif Salih Miralay, Ali Firker Miralay, Salih Ali Canel Paşa günaydın, günaydın Serkan Hoca, bir kez daha saçlar jilet. Saçlar jilet berberimiz Kamil Göçmenköy'den selam ediyor sizlere çok. Evet, Elsen Üstel'den cevap bekliyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sindikası'ndan bir heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile görüştü. Vatan Gazetesi'nin manşet haberi, Elsen Başkanı Ahmet Tuğcu görüşmenin samimi ve yapıcı geçtiğini söyleyerek toplu iş sözleşmesi ihlalleri, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanmasındaki yaşanan sıkıntılar ile grevin sona ermesi için hazırladıkları protokolü bakana ilettiklerini ifade etti. Tuğcu, grevin tamam mı devam mı sorusunun cevabının bu protokole verilecek yanıta bağlı olduğunu belirtti. Toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basına açıklamalarda bulunan Elsen Başkanı Ahmet Tuğcu, toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan taleplerini bakana ilettiklerini, bunların toplu iş sözleşmesi ihlalleriyle iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanmasındaki yaşanan sıkıntılar olduğunu belirtti. Elsen ve Elsen'e destek veren sendikalar hükümeti sert bir şekilde protesto etti. Hayatı kolaylaştırdınız ama bize değil diye. Bugün eylem tabii ki her yerde yer alıyor. Hava hayırsever Mehmet Uluçaylı, Kemal Kırıktaş, Ramadan Öcal, sizlere de günaydınlar. Sevgilerimiz, saygılarımız hep sizlere gelsin tabii ki. Evet, bir tarafta grev devam ediyor. Bir tarafta eylem devam ediyor.
Bu arada dün BES'te Belediye Emekçileri Sendikası da greve gitti. Örneğin Lefkoşa Belediyesi'nde grev vardı. Lefkoşa Belediyesi'ndeki grevi nereden öğrendim? Özgen Eğilim Şarkıcı, Hasan Başkal, Deniz Aras Başkanım, günaydınlar. Hemen size gösterecek fotoğrafımızı da. Bir dakika. Sevgili Slava atmam lazım. Bir dakika. Atamadık. Slav ne yapacak? Bir dakikacık.

Hemen bir dakika buluyoruz ve atıyoruz. Bir sorun oldu. Önceden yapmamız gereken bir işi yapamadık gibime geliyor. Evet. Halledeceğiz. Bir saniye de halledeceğiz. Arkadaşlar bu

evdeydi söylediğimiz gibi ve belediyemiz greve gittiğinde attım sana sevgili Slav. Ne için belediyedeydik hikayesini. Dün biz de maratona katılım numaramızı aldık. Ülker Lefkoşa yarı maratonu. Tabii ki Saka suyumuzda sponsorlar arasında. Ülker deyince tabii ki onu da belirtmiş olalım sizlere. Fotoğrafını da geldiğinde her zamanki gibi izin almadan, yani ben Sayın Erdoğan'la sadece konuştum bu meseleyi. Gerisi kolay. Ulusal Birlik Partisi'ni temsilen yarışa katılacağım. Çünkü numara UBP ile özdeşleşmiş bir numara. Çünkü dünkü basın toplantısı da işte benim numaram gördüğünüz gibi Lefkoşa Belediyesi'nin. Evet, 0031 numaramız. Maraton, başka arkadaşlar katılmayabilir. Ayaklarda ufak bir sıkıntı var. Ama çözmek üzereyiz. Doğan Türk Birliği'mizin, sevgili Doğan Türk Birliği'nin doktoru Hasan Gümüşdağ'a çok teşekkür ederim gerçekten ayaklarımla ilgili olarak. Çünkü her ne kadar Doğan Türk Birliği'ne transferim gerçekleşemediyse de Centerfor olarak bu sene gol sıkıntısı çektikleri malum, gördüğünüz bu haftada 1-0 zor yendiler bunu Pınar'ı. Ama başkanla anlaşamadık. Gel dedim bana speciality coffee'de kahve içelim. Gelecek inşallah. Neyse şaka bir yana, gerçekten maratona yürüyerek de olsa katılmak istiyorum bu sene. Ama ayaklarda sorunu çözersek tabii ki onu da belirtmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz Lefkoşa Belediyesi'ne bir kez daha. Belediyenin grevini de, dünkü grevini de destekliyoruz tabii ki bizler de. Cengiz Benekli Kartal, Erdinç Akün, Bayar Piskopulu Başkanım, günaydın. Mehmet Türkiye Fadal, Özay İmralı, Hasan Gümüşdağ doktoruma da çok selam söyle sevgili Bayar. Evrim Hınçal, Erdinç Akün, Zafer Hüray, Gökçen Özyalçın, Ahmet Tuğcu, günaydın kardeş dedi bize. Günaydın başkan. Morning abim, bazı siyasetçilerin laflarını dinlemek hayal gücünüzü artırabilir diyor Kadir Unar. Zaten bütün mesele oradadır. Yani ben onun için 31 diyorum numarama. Yani başka bir şeyden kaynaklı değil. Yani siyaseten mastürbasyon yapıyoruz arkadaşlar. Siyasi mastürbasyon. Siyasi 31. Yani sözüm meclisten dışarı dostlar. Kendimi Akdeniz'e dilim dilim, neydi o hikaye? Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Boğazı da temizleyelim. Eybil Tünay kardeşim, günaydın. 12 saattir Hamiköy Orbay sokakta elektrik yok. Bu kesintiden etkilenen 150-200 hane var. Kesik arızaya müdahale eden yok diyor. Aynen öyle şu anda. Çağırın hükümeti gelsin. Sertel Berberoğlu, günaydın kardeşim. Orhan Olkanlı, Eralp Özbengü, Nurgül Atamert, Muharrem Taşan, Zafer Hüray, Gökcan Özyalçın, Cengiz Benekli Kartal, Hırsofu, Erdinç Akün, Mehmet Türker Fotalı, Özay İmralı, Evrim Hınçal, kardeşim günaydın. Tözün Hamzaoğulları, kardeşim çoktandır görmem seni, Erdal Dolu, nedir durumlar? Dilek Server Hocam, Özge Neylim, şarkıcı, Ferit Özuçar, Hasan Başkal, Deniz Aras Ustam'a seslenmiştik. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Cemal Avkan, günaydın. Efendim, şimdi mesela nedir siyasi mastürbasyon? Çok basit bir şey söyleyeyim sizlere. Bakın, bugünkü Kıbrıs gazetesini açalım. Kıbrıs gazetesinin içerisinde Ulusal Birlik Partisi'nden hayatı kolaylaştıracak dev projeler. Ha, 2033'ü hedeflerler yani. Şimdi değil. 150 bin konuta fiber optik hedefi. Sağlık sigortasında 2027, hava yolunda 2028. Hava cuva. Kadınlara ve ailelere destek verilecek. Gayri safi milli hasıla 333 milyar Türk lirası Türk lirasına yükseldi. Bu hedefler, yeni açıklanan bu hedefler arasında tabii Allah'a çok şükürler olsun, çok daha kötüleri vardı eskiden.
Çok çok çok eskiden. Mesela many many years ago, çok çok çok eskiden İngiliz döneminde bile seçim yapılırdı. İşte yok Gavanin Meclisi, yok bilmem Bubanin Meclisi falan filan diye. Var da öyle meclislerimiz. Seçim yapılırdı. Meşhur Hacı Bavlo diye bir Rum. Tabii Hacı Bavlo işkileriyle bir alakası var mı yok mu bilmiyorum ama olabilir. Zengin aile. Dilirga bölgesinde bir Türk köyünde ama Rumca konuşur tabii ki. Çünkü Türk köyleri de Dilirga bölgesinde Türkçe konuşmuyordu. Ayıptır söylemesi. O kadar bir coştu ki adam şey verirken benim karım benim karım sizin karılarınız benim karım gibi bir ifade söyledi Rumca ama bunu bir tekerleme şeklinde köylüler hala söylüyorlar. Çok ilginçtir tabii ki Kıbrıs'ta verilen en güzel önerilerden bir tanesi, en güzel vaatlerden bir tanesidir bu. Yani seçimi kazanırsam benim karım benim karım olacak, senin sizlerin karım, adamın dili de sürçtüydü yani. Benim yani çok böyle gariplikler oluyor. İşte bunlara siyasi mastürbasyon deniyor. Atıp tutma hikayeleri. Atacaksın tutacaksın. Ama en kötüsü, en kötüsü dün bütün protokol toplandı. Müsteşarlar, müdürler, ana muhalefet, bir başbakan galiba eksiydi. Cumhurbaşkanı, bir önceki cumhurbaşkanı geçmiş olsun fıtıktır ama... Şey hem yeni cumhurbaşkanı hem eski cumhurbaşkanının ciddi fıtık sorunları var. Demek ki cumhurbaşkanı olmak özellikle son dönemde fıtığa sebep fıtık ettiler beni hikayesi budur. Bundan geliyor. Sözü oradan gelir. Fıtık ettiniz beni Allah aşkına. Yani oradan gelir. KKTC'de cumhurbaşkanı olmak fıtık olmak sebebi olarak da kabul edilebilir. Şimdi Türk dünyası diyalogları. Türk dünyası diyalogları isim de ilginç. Ortak gelecek, ortak vizyon paneli Lefkoşa'da yapıldı. Türkiye'nin KKTC Büyükelçisi Başçeri vurguladı. KKTC Türk dünyasının ayrılmaz parçasıdır. İşte buna, bu açıkça siyasi mastürbasyondur. Çünkü KKTC Türk dünyasının parçası değil ki ayrılsın. Bu yalandır. Ya büyükelçi yalancıdır demiyorum. Öyle bir şey yok. Büyükelçi görevini yapıyor. Napsın fukare? Napsın? Hakan Arap kardeşim helikopter alacakmışık. Duydum, duymadım. Orhan Tolun, Celal Arun, Serap Halil Ocak, Osman Berkel Karaosmanoğlu. Yarın Londra'ya. Çok çok selamlar Osman abi. Haldun Denizsever, iyi yolculuklar tabii ki Osman'a. Fenerbahçe tekerlekli sandalye basketbol takımı hazırlık kampı kapsamında KKTC'de bulunuyor dedi bize Sibel Çağatay. Fenerbahçe tekerlekli sandalye basketbol takımı ile KKTC Vakıflar tekerlekli sandalye basketbol takımımız 14 ve 15 Ekim tarihinde iki maç yapacak. Karşılaşmaların her iki günde saat 15'te Atatürk Salonu'nda gerçekleştirilecek. Atatürk Spor Salonu'nda. Evet. 14 ve 15 Ekim'de herkesi bekliyoruz tabii ki. Melek Tarici, Ulus, Cem Kıbrısı. Türk dünyasının neymişik babi? Sesli güldüm. Ayrılmaz parçası. Ahoo! Den buna. Yani bunu mesela gidip Savaş Oğul, Melek Tarici, Fahri Arabacıoğlu, Haldun Denizsever, Orhan Tolun, Celal Harun, Serap Halil Ocak, Serap Santos... Günaydın tekrardan, günaydın Sibel Çağatay, teşekkürler. Sönmez Atakan, Ahmet Tekman, Şemnem Sükan Müdürüm Ayşe Latif, ben de güleyim dedi. Girnecon Kahve'ye günaydınlar tabii ki. İlkay Adal ellerinden öpüyorum. Meryem Seval Akayoğlu günaydın. Çetin Küçük, Redif Ekinci günaydın Redif'im. İstersen programdan sonra bir ara beni. Eralp Cüneyt Essential Gümrüklemeye günaydın. Serdar Cesurer, Tunç Adanır, Gardatçığım, Çetin Cemal Küçülmez, Münever Çakmak, ablam günaydın, yengem günaydın, Ferhan Karaderi. Bu kadar iş başardığını söyleyen hükümet birer koruyucu kıyafetini mi alamadı diyor elektrik kurumuna. Cemal Avkan günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Evet, Kıbrıs Cumhuriyeti Mart 2027'de Schengen'e katılacak. Evet, bize de onlar Schengen'e katıldıkları gün bize diyecekler ki göstereyim sahi yengeni. Yani yengemizi gösterecekler bize. Bu Kıbrıslı deyişidir, herkes anlamayabilir.
Mehmet Süleyman Ekinge, Mehmet abi günaydın. Soner Adataş, Can Sentaneri, nedir Can senin durumlar? Herkese selamlar. Jimmy Carls diyor ki tek gerçek elimizdeki Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Gerisi mastürbasyon bile değil. Murat Hulusi Ağa, Hollanda'dan selamlar. Hollanda'ya günaydın. Günaydın Hollanda. Yusuf Kadir Beyleroğlu Londra. Devlet dedikleri aday arasını yönetenler Türk'tür madem halledecek. Yok abi, olmasam da olur. Cemal Arslan günaydın. Soner Adataş tekrar günaydın. Alkan Değirmencioğlu, Lisan Ayvacı, Hakan Soykan, Hakan Arap günaydın. Gülten Tosun Hızal. Sevgiler, saygılar. Yağmur Selenge, benim şey çalışmaz galiba. Ne derler? YouTube galiba çalışmaz. Şeyi göremedik. Ne derler? Neyse, YouTube'u halledecek. Aha, geldi YouTube. Latif Akça, günaydın Latif kardeşim. Halil Tayiroğlu, Konca Dergabi. Sevgili Latif de YDP'li arkadaşlarımızdandır. Büyük bir ihtimalle aday olacak. Salih Akıncı, Ulus Karaosmanlı, İlkay Babayit, Halil Tayiroğlu, Ercan Saymen, Selim Yeşilpınar abim günaydın. Azmi Beyköylü, Kemal Bola, Yusuf Ürün, İbrahim Alkan, Nesrin Kırbaş, Gülsen Tosun, Hasan Atlı, Serkan Ertan, Lütfi Toruntay, Yağmur Selenge. Günaydın Cengiz İleri sizlere de. Günaydın Cemal Arslan, Sevsayp Rus. Evet, 7 Aralık 2018'de hepsini yapacaklar diyor Gülten Tosun Hızal. 2018, 32 Aralık değil. 32 Şubat 2027'de her şey daha güzel olacak o gün. Ama bırakın bizi artık yalan söylemeyi. Yani siz yalan söyledikçe, siz uydurdukça, siz bunları doldurdukça insanları, yani neyi bana anlatırsınız? Neyi? Kamil Racıoğlu, biraz önce senden bahsederdim sevgili Kamil'im. Herkes sordu, rasta saçları nasıl yapmışım böyle? Makineyle bızı bızı bızı bızı şeklinde. Sevgili Kamil Racıoğlu berberim. Ahmet Hızlı, evet emekli olaydın sen de alacaktın sigortalardan. Ahmet Hızlı, ben emekliyim abi, alacağım 40 bin lirayı, ona göre de oy vereceğim. 40 bini verene oy vereceğim. Kahkaha. Mahsun Uysal, yes Cemal Arslan, her şey yolundadır inşallah. Kubilay Mert Tuna, Katak neydi? Kim kurduydu? Kubilay Mert Tuna'nın sorusu. Katak neydi? Kim kurduydu? ChatGPT'ye sor, hemen sana cevap versin. Hiç uğraştırma beni. Yani Kıbrıs'ta Katak neydi? Kıbrıs azınlık meselesi. Katak, kayak diye kabul ediyor bu. Katak'ı bilmiyor tabii ki. KKTC nedir diye sorarsan ChatGPT'ye anında sana söyleyebilir. Evet. Katak ifadesinin. Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu. Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu. Ha, tam adı budur. 18 Nisan 1943'te Lefkoşa'da kuruldu. Evet. Yani ne maksatla bu soruyu sordum daha bilmem. Evet, UBP'nin masallarıyla çok uzun zamandır uyutmaya çalışıyorlar bizi. Ama son masallar birilerini hep solladı. Acaba bu masallara inanıp yine iktidara taşıyacaklar mı bu mesnetsiz, basiretsiz masal anlatıcılarını? İşte bütün mesele bu. Dün ilginç bir şey duydum. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 24'ü geçmemesi için uğraşıyormuş Türkiye. Yani Türkiye'nin buradaki elemanları. Şimdi bu açıktır. Evet, Özlem Akçal, Salih Mullali. Günaydın Mahsun Uysal kardeşim. Okan Karademir. Ben çok iyiyim, çok daha iyi olacağım inşallah. Az biraz daha zaman motorlarım aviliklere sürmeye az kaldı. Okan Karademir hocamız inşallah çok çok çok daha iyi olacak. Sevgilerimizi iletiyoruz sana, bir kez daha geçmiş olsun, kaza geçirdiydi sevgili Okan. Eren Algan, Türk dünyasının ayrılmaz parçası değil, uzaktan andilla koyup bakan komşusu bile değilik. İşte gerçek bu. Niye o zaman büyükelçi bize bunları söyler? Yani ne için büyükelçi? Evet, sağ ol Erdin Çökten, Yıldan Garabetça teşekkürler, Selim Göçmenoğlu Batı'dan selamlar, Fadıl Yaradan Akul, Özlem Akçal, Mustafa Karamanlı. Çin'de lösemi tedavisi görmesi gereken Başak Buba'ya destek verelim çağrısı var Mustafa Karamanlı'dan. Çağrıyı biz de sizlere iletiyoruz Cengiz Saner. Sosyal medyada bu konuda Fadıl Yaradan Akul araştırma yapabilirsiniz. Hüseyin Küçüksu, Yegane Meyhanesi'nden Hasan Tuğralı, Cengiz Saner günaydın.
Özlem Akçal'a Selim Sevli ses demiştik. Salih Mulla Ali, sana da günaydınlar. Yakup Beyazyüz. KKTC Türk dünyasının ayrılmaz parçasıdır. Abi, Sayın Büyükelçi de dahil. Sabah kahvesini benimle içiyor. Yani izliyor programı şu anda. Sevgili Büyükelçi, abi de, değerli abim diyecektim ama iki yaş küçüğümdür. Değerli kardeşim, değerli Büyükelçimiz ya da Ekselansları Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi. Ya Türk dünyasından bir kuruşluk, bir destek anladın mı? Ne yaptılar yani? Ne yaptılar? Ben olsam küserim Türk dünyasına. Neden? Koskoca Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. 5 defa arka arkaya, 4 ya da 5 tam hatırlamayın. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın diye çağrı yaptı. Bir Türk'ü tanımadı. Bir teki tanımadı. Bırakın tanıyıp tanımamayı, gittiler Güney Kıbrıs'ta büyükelçilik açtılar. Diplomatik temas başlattılar. Ve bir de deklarasyon, bir de anlaşmaya imza attılar. Ve dediler ki, hayatımız devam ettiği müddetçe Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Dunguristan, Danguristan, Banguristan, Çanguristan ne kadar varsa hepsi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayacak. Ama daha nedir be sizin söylediğiniz? Yani niye yalan söylersiniz? Yalana dayalı siyaset ne demektir? Mesela Erhan Arıklı kardeşim de diyor ki, çöpten ekmek toplayan Türkiye'deki insanların çöpten çöpü karıştırıp ekmek arayan batırdı Türkiye'yi de. Hüseyin Ekmekçi sabah okudum, çok güzel yazdı. Soktu Türkiye'yi yerin dibine. Şimdi bundan sonra Recep Tayyip Erdoğan Erhan Arıklı'yı görmek bile istemez. Çünkü gerçeği söyledi Erhan Arıklı. Türkiye'de çöpten ekmek topluyor insanlar. Ekonomi çok kötü. Durum çok kötü. Ha, topluyorlar bu parayı. Diyor onlardan, onların rızkından kesiyor ana vatan, bize gönderiyor diyor. Bizde de bazıları diyor buna ihanet ediyor. E ne demek? Ne demek yani? Ne demek yahu? Yahu bir kere İslam'ın, İslam dininin dünyanın en büyük dinlerinden bir tanesidir. Belki de birincisidir. Doğru okunduğu zaman. Doğru okunduğu zaman, Arapça değil yani, Türkçe mealinin en doğru olduğu şekliyle muhteşem bir dindir. Sağ elinizle yardım ederseniz birine diyor, sol eliniz görmesin. Yani Türkiye bizi muhtaç görüp yardım ediyorsa bunu yüzümüze vurmak bir kere zaten İslam dininde yanlıştır, günahtır yani, ayıptır. It's a sin, günah. Bana yardım edeceksen de bunu söyleyeceksin onda bunda etme. Ha kaldı ki Orhan Gezer, Derviş Manastırlı, Safet Aşaroğlu, Lütfi Toruntay, İlkay Babayit, Salih Mimoğlu, Cengiz İleri, Seh Mimoğlu ya da. Şimdi sen bana yardım ediyorsan ve gidip bunu her yerde söyleyeceksen buna zaten ahlaksızlık da derler. İkincisi, burası çok önemli ve çok değerli bir noktadır. Sen bu noktanın hakimisin. E insaf et tabii ki bir takım masrafları karşıla. Masrafları. Ha yok karşılamayacaksan zaten o zaman lütfen git de diyebilirlerse bazıları, ben demem. Ben demem. Deyen der. Ama tabii ki Türkiye buraya yardım etmiyor, Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek vermiyor, öyle bir dediğim yok. Ama kimse de bunun karşılığını almıyor demesin. Karşılıksız yaparlar her şeyi, de doğru değil. Şimdi külliyeyi yaptılar mesela. E şimdi külliyeden bizim burada da para kazanan şeyler var. Taşeron firmalar mutlaka vardır. Yani elektrik döşemesini kazanan vardır mutlaka. Mobilya satın aldık, sattık, vardır mutlaka mefruşattan.
toprak, gazıma, taşıma, kamyon şirket, bazı inşaat şirketleri mutlaka. Ama esas büyük mammayı götürenler var. Çünkü çok gereksiz ve çok şatafatlı bir büyüklük var. Buradan yenen paranın haddi hesabı yok ve bu para Türkiye'ye gitti. Aynı şekilde en son soygunlardan bir tanesi ki Faiz Sucuoğlu'nun bronzosu sıkarsa açıklasın gerçeği, bize yapılan kameralardır mesela. Trafik kameralarında Türkiye'den bir şirket ciddi para kazandı. Türk Telekom, bu Ünal abimin bahsettiği fiber optik, ihtiyacımız var bu konuda. İnternet gerçekten kötüdür bu memlekette. Ama çıkın bir uluslararası ihaleye, belki daha kalitelisini, daha ucuzunu bulabiliriz. Daha kaliteli ve ucuzunu bulabiliriz. Dolayısıyla Türkiye buradan para kazanmıyor dediklerinde gülerim. Yıldan Karabetçe, Türkiye'de her çöpün üstünde çantalar, ekmek dolu poşetler açılı, kuşlar açıp atmazlar, kim yiyecek diye asarlar. Biz fırında ısıdık yiyerip kalan ekmekleri. Gökmen Mertekçi, Kemal Latif. Türk askerine tecavüzcü, Türk halkına çöpçü diyerek iktidara gelecekler diyor. Bunlar kendileri der. Bülent Kofalı, Şafak Yüce Ulaş. Türk dünyası lololosu için Kıbrıslı'nın bir lafı var. Annem de bana lollipop vereyim sana diyor. Annem de bana piskot alayım sana der. Tam mesela onun bir açıklaması Safet Yüce olacak. Hiç girmediğin bir odadan seni atmak isterler diye korkmaya gerek yok ama içimizdeki bazıları bundan bile korkar diyor Ozikom. Dağhan Felaoğlu, günaydın sevgili müdürüm Dağhan Felaoğlu. O da Halkın Partisi'ndendir sevgili Dağhan da, büyük bir ihtimalle o da vekil olacak. Bu arada partilere çağrımdır. 1,5 ayınız kaldı. Biraz önce, bir an önce açıklayın bence milletvekillerinizi artık. Yani mesela UBP 24'ü ne kalacak? Çok büyük bir panik var o konuda çünkü biraz zorlanıyorlar. Evet, Aliyev okullara başörtülü çocukları aldırmıyor diyor Oktay Beyaztaş. Bize saldır saldır saldırdılardı burada. AK Parti'nin KKTC temsilcisini bence Bakü'ye yollayın. İdare etsin oralarını da. Auuu der İngiliz. Ya ya arkadaşlar ya, şu anda Azerbaycan da parçalandı Türkiye'nin bu konuda. Zarif İnce günaydınlar. Muhammed Reza Gaffari günaydın. Dünyada iki tane yalancı cumhurbaşkanı var. Biri Trump, diğeri haramileri bir bir yakalanan Ali Baba. Ali Baba o değil o. Ali Baba 40 haramiler. Emre Ural, bir gün yürekli biri çıkacak ve Aliyev amcam gibi çatır çatır konuşacak diyor Emre Ural. Evet, Türkiye Kuzey Kıbrıs'ı seviyor, onun için ne gerekirse yapıyor dedi Oktay Beyaztaş. Tabii ki. Günaydın. Eski kameralara ne oldu da yenisini taktılar diyor mesela şey. Kim dedi bunu? Biri sordu. Aman sizin kayboldu. İbrahim Malyalı, elektriksiz 8. günden günaydın. Necat Özsoy başkanım günaydın. Evet. Zarif İnce günaydın. Muharrem Rıza Gaffari, Ese Erhan Keser günaydın. Yıldan Karabetçe, Gökmen Mertekçi, Bülent Kofalı, Şafak Yüce Ulaş, Halil Tahiroğlu, Bertan Pamukçu günaydın. Hava trafiği meselesinden diyor. Türkiye ne kadar kazanır diyor Halil Tahiroğlu. Milyar dolarlar kazanıyor o işte. Havadan, bizim üzerimizden. Cengiz Devecioğlu, iyi yayınlar. Bulgur köftesi var. Yeng dedi yücecilik yerim. Hüseyin Göksan Ankara'dan günaydın. Burak Dahlamer günaydın. Günaydın, günaydın. Herkese tekrardan günaydınlar. Dolayısıyla bir an önce bence adaylarımızı belirleyelim diyorum ben. UBP projelerini açıkladı. 24 Ekim'de de adaylarını belirleyecek. Evet. Cumhuriyetçi Türk Partisi bu akşam 18.30'da yerel meselelerini Avlu, Lefkoşa Avlu'da açıklayacak. Yerel projeleriyle, yerelle ilgili. Ercan Havaalanı 531 milyon, bu da çok ilginç. 531, 200 bin liralara daha olsaydı, yani 200 bin TL daha olsaydı tam 531 milyon olacaktı. O 200 bini kestiler ki 31 milyon çıkmasın da ansızın şey yapalım. Bir zamanda Yavuz Çıkarma Plajı'nın olduğu yere bir gemi kodulardı ya, şimdi yanına uçak, helikopter falan da yaptılar. O geminin numarası
124'üydü galiba. Hani 124 milyar çalındıydı falan. Çok dikkatimi çektiydi. Yazdım, ertesi gün değiştirdiler geminin numarasını. 1974 koydular zannedersem. Değiştirdiler, geminin numarası değişti. Dedim bu gemiyi ne koydunuz be buraya? AKP'yi hatırlatıyor, bize yapmayın. Dedim, doğru çıktım. Hüseyin Peksever, kavganız mübarek olsun kardeş. Genel sekreterimiz Elsen'in. Hayrullah Erden, Yeşim Bozat, Bora Karaçam. KKTC'ye bir formatta bırak genini, bir format at. Evet, İhsan Üzgüner, günaydın. Semih Bayramoğlu, günaydın. CTP gelecek, sihirli değnekleriyle Mehmet memleket düzelecek diyor Mehmet Aşık Kaynakçı. Gatriye inatçı. Ha, Oktay Beyaztaş 128 idi. Doğru, düzelttin sevgili Oktay. 124 değil idi, 128. Benim lakabım 128'dir diyor Oktay Beyaztaş. 128 Oktay. Güzel, Hayrullah Erden, günaydın. Yeşim Bozat. Nevzat İrdem, Nevzat abi günaydın. Salih Mullah Aziz, Meftun Hocalı, Ankara'dan Hüseyin Göksan, Burak Dahlamer, Burak'ım Dahlamer. Dönere devam. Evet, Oktay Beyaztaş, 128 dolar, milyar dolar nerede? Evet, İzzet Mannaş, Türker Alptekin. 128 milyar. Benim aklımda 124 kaldıydı. Ne dedik be ama maşallah ha. Sürgenine kerik oldu gitsin. Sürgenine kerik oldu gitsin. Ali Özdemir Topçu. Türk dünyasının fertleri, çocuklarımızı okutacağız, hastanede bakacağız. İşte Türk dünyası. Halil Tahiroğlu, Bertan Pamukçu. Günaydın, Türkiye kendi çıkarları için yardımda bulunuyor. Win-win'dir diyor bu. Evet, Kaniyer Güven, günaydın. Raif Özdoğa, Orhan Gezer, Derviş Manastırlı, Türker Alptekin. Senden önce ben yazdıydım. Evet, Türker Alptekin benden önce yazdıydı. 128'i mutlaka yazmıştır. Evet. Arkadaşlar, bir Kıbrıslı Türk kadının dramı var. Yeni Düzen tabii ki artık biraz seçim gündemine girdiğimiz için ön sayfadan CTP'den yolsuzlukla mücadelede kurumsal ve tavizsiz yol haritasını koydular manşete. Dokunulmazlık, cezasızlık kalkanı olamaz diyor hukukçu vekilimiz Ürün Solyalı. Ve hukukçu vekilimiz Fazilet Özdenefe. Fazilet değil, Fazilet. Ama aslında Fazilet olması lazım. Türkçe, Türk Dil Kurumu. Fazilet, Arapça oldu bir kelime için. Şimdi, İstanbul'daki bir parkta yaşam mücadelesi, Berivan Babahan arkadaşımızın haberi ikinci sayfasında Yeni Düzen'in. Çok üzüldüm, çok da endişelendim. Ve sevgili Berivan Babahan'ın anlattığına göre işte başkonsolosluktan bir ekip gitti falan. Genç kadın yemeği parasını ödeyememiş ve hesabı ödeyecek parası olmadığı için kimlik kartına el koymuşlar. Ve başkonsolosluktan ekip gitmiş, bakmış. Yeni Düzen 29 Eylül'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirdi. Biri bir şey yapmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçti yine Yeni Düzen muhabiri. Genç kadın hakkında kayıp başvurusu bulunmadığı sürece polisin bu kapsamda yapabileceği bir işlem olmadığı ifade edildi. Fotoğraflarını da gönderdiler. Parkta uyuyor. Güvenli barınma ve uzman desteği gerekiyor. Durumu endişe yaratıyor. Kimin evladıdır, kimin eşidir, kızıdır, annesidir bilemiyoruz yani, ama ben bilemiyorum yani, ama çok çarpıcı bir olay, çok çarpıcı bir haber, çok dikkatimi çeken bir haber. Bu kadın, size çok basit bir örnek vereceğim. Neden İsrail çok güçlüdürün de bir anlatımıdır aslında bu. Bu kadın Yahudi olmuş olsaydı şu anda İsrail'de, Tel Aviv'de veya bir yerde, bir hastanede veya bir klinikte veya bir tesiste 5 tane doktor başında, 20 tane hemşire başında, 30 tane uzman başında uğraşırlardı bu kadın için. Bilmem anlata bilmiyor muyum? Yani bu mesele, değerli Ali Murat Bahçeli kardeşim, saygıdeğer büyükelçim, ekselansları, KKTC Türk dünyasının ayrılmaz parçasıdır. UBP'den hayatı kolaylaştıracak dev projeler.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Güney. Yılmaz Güney değil adamın adı, o Cevdet Yılmaz'dır ama yazıyı virgülsüz okudum diye. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Güney Kıbrıs'ın askeri işbirliklerinin tüm adanın güvenliğini riske attığını vurguladı. KKTC'nin yanında olmayı sürdüreceğiz. Abi KKTC'nin yanında olmayın. İnsanlarına yardım edin. Bak insana bak. Bu insanı KKTC bir devlet olsa ve Türkiye gerçekten bu devletin destekçisi olsa, bütün bürokratik her şeyi bırakırlar bugün. Bu kadına ulaşırlar. Bu kadının hayatını kurtarmak, topluma kazandırmak, en azından daha fazla zarar görmesine engel olmak gibi bir takım çabalar sergilerler. Katakulli değil bu işler. Bizimkiler katakulli okur. Onun için koy benim fotoğrafçıyı bir kere daha ya, o saçlarım kesilmeden önceki fotoğrafımdır. Koy yenini görsünler. Onun için ben sizi temsilen maratondayım, Lefkoşa maratonundayım inşallah. Numara 0031. Ingrid, it is Drianda Anna. 31. In Turkish. In English is 31. Almancasını bilmiyorum. Almanca sayamam. Fransızca yine bilmem. Un, deux, trois. Trois. Un, deux, trois. Quatre, cinq, cinq. Hani altıya kadar galiba sayarım. Tavladaki rakamları da bilirim. Yek, dü, se, cihar, penç, şeş. O da altıya kadar. Evet, yani yapacaksanız böyle bir şey yapın. İnsan olun. İsrail gibi mesela. Başka bir şey anlatayım sizlere. Memleket inan. Hani Türkiye sürekli yanımızdadır ya. Lefkoşa'da bağırıp çağırarak rahatsızlık veren alkollü 3 şahıs, kendini uyarmaya çalışan, kendilerini uyarmaya çalışan polislere saldırdı. Saldıranlardan biri KKTC vatandaşı. Oy kullanarak. Öteki çalışma izniyle, bir diğeri de turist olarak buradadır. Dünyada parasız da turist gelen tek ülke KKTC'dir. Bakın yemin ediyorum size. Bakın yemin. Yaptın mı bilimsel bir araştırma? Abi yapmadım ama hiç önemli değil. Başka bir yere dene bakayım gidebilirsen. Ya bin Türkiye'den gemiye ya da uçağa, git başka bir yere gidebilirsen. Gideme. Ama cebinde sıfır parayla KKTC'ye gel, iç, sarhoş ol, polisi döv. Sonra KKTC'nin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu en azından Türkiye'nin söylediği bir laftır. Yılmaz Güney değil, Cevdet Yılmaz söyledi. Ama Büyükelçi daha büyüğünü söyledi. Geliştirdi biraz coğrafyayı. KKTC Türk dünyasının ayrılmaz parçasıdır. Alta gel der İngiliz. Aliye Demirkağlı. Evet. Bu kadının neredeyse kimsesi yok diye anlatıyor sevgili. Annesi babası hayatta değil. Evet sevgili Mert Özdağ bana bilgi veriyor şu anda. Genel yayın yönetmenimiz Yeni Düzen'in. Tek bir kardeşi var, o da yurt dışında yaşıyor. Aman Allah'ım. İşte bunun için söylüyorum. İsrail onun için çok büyük bir devlettir. Şimdi İsrail propagandasından da birine bir şey gelecek ama budur olay. Kardeşini istemediği iddiası var. Tamam kardeşini istemeyebilir ama birileri alsın artık memlekete getirsin veya İstanbul'da birileri baksın. Yani nasıl olur? Benim üzüntüm, benim perişanlığım burada sevgili Mert. Yani bize basın toplantısı düzenlemeyin diyesiniz ki işte gelen sene jelibon fabrikası kuracağız. Yeşilırmak'ta altın madeni kazacağız inşallah. Evet. Girne'de kanalizasyonu belediyeyle ortak bir şekilde
fabrika kurduk. Elmasa çevirecek. Çünkü Kıbrıslı Türklerin nıştığı nokta çok değerlidir. Öyledir. Evet. Bugün bu konuda gelişme bekliyoruz diyor sevgili Mert Özdağ, genel yayın yönetmenimiz. Haber çok etkili oldu ve takip ediyoruz, takipteyiz. Gerçekten tebrik ederim. Çok güzel bir haber. Nevzat Öznel, İbrahim Yazıcı. Evet, bu arada Mert Damla Güçlü kardeşim aradı. 11 Ekim Pazar günü İlhan Erbil'i çok büyük bir organizasyonla andık. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. İlhan yüreğimizde yaşayacaktır dedi. İlhan Erbil'i bir kez daha saygı ve sevgiyle bizler de anıyoruz. Bu konuda da Yeni Düzen gazetesinde bugün büyük bir haber var bildiğim kadarıyla. Yoksa bir yerde gördüm ama nerede gördüydüm. Evet, İlhan Erbil'i çok kısa bir süre önce kaybettik. Bu ülkenin çok değerli, çok önemli bir müzik sanatçısı, gitarcısıydı. Bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz tabii ki. İstanbul'da olan kadın için belki bireysel destek olabilirim. Orada arkadaşlarım var. Yemek veya Kıbrıs'a gelmek isterse bilet havalimanına götürebilirim. Ama bilgi gerekir diyor. Bilmiyorum, Bora Karaca, Mustafa Mehmet Kamalı. Her şey yalan ve bu yalanlardan Kıbrıs'ta medet umanların akıllarına şaşarım. Vicdan Hüdaverdioğlu, Nevzat Öznel. Günaydın Serap Santeos. Evet. Fight for your right, Turkish Cypriots dedi. İnci Soyer günaydın, Vicdan Hüdaverdioğlu tekrar günaydın. Aliye Demirkayalı, UBP'nin 50 projesini Ünal Bey okudu, ben güldüm. Her kim yazmışsa 50 maddeyi Ünal Bey'e rezil olsun diye yazdı diyor. Sanki birileri kasten yapar gerçekten. Ünal Üstel bugüne kadar girdiği bütün seçimleri kazandı, yani genel seçimleri. Sanki şimdi birileri uğraşır Ünal Bey'e zarar versin gibime geliyor. Çünkü çok gereksiz ve çok anlamsız bir takım projeler var. Sonra aynı şekilde Ersin Tatar aynı ipin anguya inmeye çalıştı. Yani açık söyleyeyim size, Adalet ve Kalkınma Partisi ya da AKP'nin ya da Erdoğan'ın veya Cevdet Yılmaz'ın ipin anguya inmek, ne kadar isterseniz ne isterseniz yapın, artık işinize yaramayacak arkadaşlar. Çünkü evet. Evet. Takip edeceğiz. 13 yaşından 18 yaşına kadar SOS'te yaşamış bu İstanbul'daki kadın. Umarım devlet devlet olur sevgili Mert Özdağ genel yayın yönetmenim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. İbrahim Erkekoğlu, İnci Soyer, Vicdan Hüdaverdioğlu. Yani bize projelerinizden bahsetmeyin. Bu tür zor durumda kalan insanlarımıza sahip çıkmaktan bahsedin. Bize katakulli okumayın. Oğuzhan Hasipoğlu bugün iki tane müfettişini gönderir İstanbul'a. İlgilenirler. Veya İstanbul'dan anavatanın ilgili sosyal belediye, Girne nedir o? İstanbul, Stimboli, Stimboli. Şehre gidelim anlamındadır İstanbul, İstanbul. Evet. Gökmen İnönü, Ülgün Varal Kasap, Cengiz Arslan, Mehmet Şeherli, İsparigo, Eren Kırıcı, Sıdıka Reis, Turgut Göztaşı. Kızın ismini yazdı. Ben istemem kızın ismini okuyayım. İzzet Vuruşan, Metin Emirali Bengisu, Keşif Haker Feyzoğlu, Özkan Kırıyağdı. Evet, Lisane Ayşe Ayvacı, Asım Soykan, Selim Göçmenoğlu. Serhat Hocam, ekranın önünde bir kişinin resmi var, kaldırılsın diyor. Ekranın önünde bir kişinin resmi var, kaldırılsın. Kim var ekranın önünde? Ekranın önünde biri bir şey yok ya. Hani? Ekranın önünde Saka var. Stanley var. Steel var. Dağlı sigortamız var. Karamel çikolatamız var. Girne John var. Limonatamız var. Karamel var. Saka suyu içen bir de sunucu var. Cape of Tiger günaydın, Mustafa Ocak günaydın, günaydın Asım Soykan kardeşim, İbrahim Erkekoğlu günaydın. Efendim, komik yalanlardan vazgeçelim. Evet, Ercan's Effect diyorduk, Ercan Havaalanı yani TNT 2026 3. döneme ilişkin ciro payını Maliye Bakanlığı'nın hesabına yatırdı
531 milyon para. Good money. Very good money. İnşallah değerlendirirler. Melek Şerbetçioğlu, günaydın. Günaydın. Haber

olarak sizlere şeyi de aktarayım. Benzin geçişleri çok arttı bu ara Rum tarafından. Kapılardaki biraz tıkanıklıkta. Kapılardaki değil de Kermiya'daki tıkanıklığın esas sebeplerinin biri de artık bizim o taraftan et alıyor olmamızın yanında Rumlar biraz daha artırdılar. Çünkü Rumlar da son günlerde kendi benzinlerine zam yaptılar. Diyalog yazıyor. Akaryakıt almak için kuzeye geçen Rumların sayısında artış var. Bunu da belirtelim sizlere. Türk Maarif Koleji'nde eylem vardı dün. Türk Maarif Koleji'nde Vatan Gazetesi'nin ön sayfasında Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Türk Maarif Koleji'nde görevden uzaklaştırılan din, kültür, ahlak bilgisi öğretmeninin yeniden derslere girmesi üzerine uyarı grevi basın açıklaması yaptı. Bu konuda da birileri bana bir mesaj gönderdi. Çok haklı bir mesaj aslında. Öğretmen müfredattaki bir şeyi okumuş. Yani müfredatta aslında bu sakatlık var. Müfredatta bu yanlışlık var. Öğretmen dışarıdan bir konu getirmedi. Selim Göçmenoğlu aynen öyledir. Ali Cevat günaydınlar. Evet, Türk Maarif Koleji'nde tabii ki çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü çok güzide bir okulumuz, en güzide okulumuz hatta diyebiliriz hepsi için, bütün kolejlerimiz için. Zorlu Dijital Plaza'da Samsung kampanyalarını takip ediyoruz. Nerede? Yenikent'te, Mausa'da, böyle Girne'de. Efendim, stilimiz burada demiştik. Baik her yer artık doğdu. BJ40, BJ30 cipçikler çok güzel. Yani Baik'in modelleri çok iyi. Polaris ATV'miz, keyfimiz. Şu ara havacık çok güzel. Gelin böyle bir parkacık, cilet gibi böyle rüzgarcık vurursa. Gezen ovaları, dağları. Ama küklük var bu sene, söylemem yerini. Söylemem, hepsi benim. Değil tabii ki ya. Biz ne yaparız? Biz işmeye giderik, ava mı giderik? Bilsons Shop'a günaydınlar. Günaydınlar Dağlı Sigorta, Solar Bay Paralik, Osmancık Limited, Stanley'lerimizi, Tefal'lerimizi, Victorinox çakıcıklarımızı satıyor. Lemonatta'ya günaydın, Karamel Çikolata'ya günaydın. Intergaz, Perşembe günü çok önemli bir, her sene tekrarladığı güvenlikle alakalı, sağlık ve güvenlik tedbirleriyle alakalı çok iddialı bir tabii ki tatbikat yapacak her zamanki gibi, tebrik ediyoruz. Zübükzade'de zübük vardı, onu da geçtik diyor Evren Neşe, Bedoğlu Etsensi. Okan Erdem siz günaydın. Ömer Meraklı, evet. Yok, o imaj değişikliğini Hüseyin Güçü'ye, Türkiye'ye yapmadıydı, başkası yaptı. Hüseyin Karagözlü günaydın. Ömer Meraklı, İrsem Bey'i de rahmetli anıyoruz tabii ki bu arada. Ömer Meraklı adından bahsedince biz de sevgilerimizi, saygılarımızı, Allah rahmet eylesin, iletelim. Mehmet Akay Optik Lefkoşa'da, Vizyon 2000 Mausa'da gözlüklerimizi yapıyor. Frog Pest Control, haşere kontrolünde bir numaramız. Lahmador, lahmacunumuz. Ama Lahmador'un patronunun da bugün doğum günü, kutluyoruz tabii ki. İstanbul'da bizim KKTC konsolosluğumuz var ve orada ataşelerimiz var, ilgilenebilir. Bu arada Başak Buba kardeşimizin lösemi tedavisinin toplumsal bir desteğe ihtiyaç var dedi Latif Akça. Evet, bunu da okuduk sizlere bir kez daha. Karamel Çikolata'ya da günaydın dedik. Siba Emotion şimdi bizi götürüyor. Dongfeng'i gösteriyor bize. Elektrikli Siba Emotion'dan elektrikli araç alabiliyorsunuz. Ardından Tezay Şirketler Grubu, Gülsen Ayhan Kılıçoğlu, Mehmet Kuspi, sevgilerimiz sizlere de gelsin. Tezay Şirketler Grubu, bahçe evciklerimizde, bahçe ısıtmasında, ev ısıtmasında, sobamızda, her şeyimizde bir numaramızdır. Skalaşalarımızda da, FreeHD'de de bizi hava durumuna getirecek. Ama önce Siba Emotion, sonra hava durumu.

0: Siba Emotion güncel akaryakıt fiyatlarını sunar.
1: Evet, şu anda benzin fiyatlarımız, mazot fiyatlarımız güneye göre gerçekten ucuz sayılıyoruz. Bu yüzden de güneyden gelişler başladı ama biz boş verin bunu. Siz bunlarla hiç uğraşmayın. Siba Emotion'ın elektrikli arabacıklar ama Dongfeng güzel araba. Bakın.

0: Siba Emotion güncel akaryakıt fiyatlarını sundu.
1: HD Serhat İncirli ile hava durumunu sunar.
2: Evet, tekrar buradayız. Ali İhsan Yaşar, Antep'ten Denkay Sezgin, Gazi Beyaz, kardeşim günaydın asker arkadaşım. Ali İhsan Yaşar, Gülsen Ahan Kılıçoğlu, Mehmet Gusbi, günaydın. Erkan Erçika, Galbi Güzel, güzel adam. Serhat abi, bu kadına nasıl para gönderebilirim? Gönderemem abi para buna. Yani Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bu konuda devreye girmesi lazım. Kadına para göndermek yerine kadına sahip çıkmak lazım bir şekilde. İşte devlet olmak ve devlet olmak ve devlet olmak. Dünyanın birçok yerinde evsiz insan vardır. Dünyanın birçok ülkesinde evsizlik, homeless hikayesi çok ciddi bir sorundur. İngiltere perişan haldedir bu konuda. Amerika Birleşik Devletleri çok büyük ülkelerde vardır. Ha belki Katar'da, Dubai'de, Norveç'te, Finlandiya'da, Yeni Zelanda'da falan göremeyebilirsiniz. Ama büyük ülkelerde bile, Fransa'da da vardır, Belçika'da da, Hollanda'da da vardır. Brüksel'de çok gördüm gittim. Ama işte sevgili Gökhan Kim, günaydınlar. Ali Özbahar, günaydın. Bunu İsrail'de göremezsiniz. Müdahale ederler. İsrail'de kadınları da askere alırlar, erkekleri de alırlar. Mecbur askerlik var kadınlarda da. Erkeklerin daha uzun süresi, kadınların daha kısa bildiğim kadarıyla. Müfredat dışı anlattığı uygun olmayan şeyler de var diyor Meliz Kuset. Evet. Evet. O da doğru. Meliz Kuset bize açıkladı. Müfredatı anlattı diyen var. Ama müfredat dışı anlattıkları da var hocanın. Tabii biz buna karışamayız. Buna büyükelçimiz karışır. Dediğimde kızıyorlar. Birçok kişi çok kızıyor. Gökhan Kim, Ayguruş. Bir şey değil. Neyse. Biz birinci aramıza gidelim. Yine John kahvemizi içelim. Ardından gelelim sevgili Melis Kuset. Çok teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin. Bir kez daha hatırlatalım. Özbir Akbaşak. Özbir Akbaşak Halkın Partisi'nden büyük bir ihtimalle adaylarımız arasında olacak. Daha açıklanmadığı için resmi olarak söyleyemiyoruz. Ama bir kez daha hatırlatalım. Ulusal Birlik Partisi 24'ünde 11 gün sonra. Ulusal Birlik Partisi. Ha hava durumu dedi Slav. Hava diye okumadık. Hava durumuna geçelim. Okuyayım mı? Geçti miydik? Ha geçmişik. Ben fark etmedim demek ki biraz artık. Kurama belirtileri ailede var. Hava parçalı, çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu geçecek. Au, ayak da ağrıdı. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek. Bugün Girne, Lefke ve Güzellurt mesela 28 olacak. Çamlıbel 29, Lapta 26, Akdeniz 27, Boğaz 25, Alef Kayası 23, Esentepe 26, Lefkoşa ve Ercan 29, Geçitkale 30, Pergama, İskele, Yeni Erenköy 28, Mausa 29 derece santigrat olacak. Nihan Akberi Doluçular, Uluçınar sevgili Nihan, günaydınlar, çok selamlar bütün aileye. Türk Ocağı ile Karaoğlanoğlu Aksa 1. Lig'de dün akşam haftanın son maçında karşılaştılar. Türk Ocağı 1, Karaoğlanoğlu 1 şeklinde sonuçlandı maç. Tamamen dolu bir tribün stadyumda oynandı Ocak Ayorgi maçı. Bu akşam da Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacaklar. Saat 10'dadır, ben o saat 80. uykumu yaparım ama bakalım. Safet Barutçu, günaydınlar sevgili Safet. Safet Barutçu büyük bir heyecana girdi. Sevgili kızı Lefkoşa Belediye Meclisi TDP listesinden adaylar arasındadır. Çok güzel. Evet, Safet Barutçu çok başarılar diliyorum. Nurgül Atam ortada, günaydın. Berkant Oytam, kardeşim doğum günün kutlu olsun. Gazi Veran'dan kardeşim Berkant. Besime İnceşah, günaydın ve şimdi Birinci Girne John Parası.
1: HD Serhat İncirli ile hava durumunu sundu.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa. Mausa. Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniya'dan.

şaka değil, gerçek. Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

Lefkoşa'nın en gözde lokasyonunda, kalbinizin attığı yerde. En kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan özel kahveler sizi bekliyor. Mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim. Adres: Lefkoşa Yenikent Oma Sitesi. Mana, gel keyfini çıkar.

0: Doğanın sınırlarına meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Buz teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil. Bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç. Gerçek konfor. Gerçek T3. Gri. Aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyiyim sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorum?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilirim. Daha emin değilim o konudan.
4: Ve bunun sigortası bitti. Ne yapacak be şimdi?
5: Bir dakika da halledecek. Ben Dağlı Sigorta alayım.
2: Dağlı Sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes. Her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Ya. Gidelim.
4: Hadi gidelim.
7: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez.

Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Evet, bir kez daha karşınızdayız, bir kez daha buradayız. Sevgili Özbir Akbaşak bugün konuğumuz. Halkın Partisi Parti Meclisi üyesi. Tabii normal süremizden biraz erkene aldık. Hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk.
0: İyisiniz?
1: Çok iyiyim Serhat Bey, teşekkür ederim. Umarım siz de iyisiniz. Bu arada geçmiş olsun.
0: Çok teşekkürler, ayaklarda ama iyileşecek inşallah. Ayçin Erdinç Tondiner, Ertanç İlkin. Arsa istiyor Ertanç İlkin. Özbir Akbaşak Halkın Partisi diyelim ki iktidara geldi bir şekilde, koalisyon ortağı veya sonucu bilemeyiz şimdiden ama size de İçişleri Bakanlığı verdiler. Ertaç İlkin'in mezarlıktan olsun bir arsacık versin bana sorusunu nasıl yanıtlarsınız?
1: Bunu sordu gerçekten.
0: Ama hayır yok, onu bana sordu da ben size çevirdim. Evet. Emir Ali Tatlıdil, Mehmet Ali Özdemir, Ayşe Kaya günaydın, İbrahim Hüseyin günaydın. Bunlara da günaydın değilim aradan.
1: Günaydın gitmesinde. Tabii ki.
0: Nedir bu arsa işleri? Kimin malını kime verirler? Yani nedir bu mesele? Gerçekten köyde işte kırsal kesim verelim de kalsın. Ne anlama gelir bu? Pergama'da da verdiler kırsal kesim arsası.
1: Tabii zamanında verdiler.
0: Rum toprağı, İngiliz toprağı için de verdiler yoksa bizim
1: toprağı. Bizim çiftlik vardı biliyorsunuz, o Narinciye bölgesi.
0: Evet.
1: Onlara verildi. Tabii verilsin verilmesin değil. Şimdi bir cümle kurdunuz orada. Yani bu kırsal kesimin aslında amacı yani kırsal bölgelerde yaşayan gençlerimizin köylerinde kalması, orada en azından bir toprağının, bir çatısının olmasını sağlamaktır. Düşünce çok güzel aslında. Fakat bunu seçim malzemesi yapıp da adaletsiz bir şekilde dağıtmak, işte o zaman söz konusu olduğu zaman hepimizin de karşısına durması gereken bir durumdur.
0: Evet.
1: Yani kırsal kesim bugün artık ekonomi o kadar kötü oldu ki eskiden herkes çocuğuna en azından bir iki göz ev yapabilirdi. Şu an o mümkün değil. Dolayısıyla biz kırsal kesim verdiğimiz zaman gerçekten bu köy yerindeki kırsal kesimde köylü çocuğa ya da gençlere değilim. Gerçekten yaşayabileceği bir alan verebiliyor muyuz? Bir çatı verebiliyor muyuz? O yüzden biz 2018'de sosyal konut projesi gündeme getirdik. Dedik ki gençlerimiz en azından kırsal kesim verdiğimizde artık içerisinde bir ev yapabilecek ekonomisi yoktur ailelerin. Ama bir kira öder gibi konut sahibi olabilsin bizim insanımız. Yerinde kalsın, memleketinde kalsın, bir çatısı olabilsin dedik. Ama tabii ki biliyorsunuz şu anda öyle bir şey gündemde yok. İnşallah günü geldiğinde bunu başarırız da amacımıza yönelik bir şekilde arkadaşımıza sorduğu soruyu cevaplarız da gençlerimizin bir çatıya sahip olmasını sağlarız.
0: Evet, kolay gelsin tabii ki ama yani ilginç bir şey. En büyük sorun hem kişi olarak

0: hem de parti olarak mesela hayat pahalılığı mıdır? Yoksa neler var yani sizin köylere gittiğinizde, gezdiğinizde vatandaştan dinlediğiniz sorunların en başında ne gelir?
1: Yolsuzlaşma. Şimdi ekonomik sorun çok büyük bir sorun. Çünkü evet, artık yetmezlik ve tükenmişlik
0: sefonu var. Yolsuzluk anlamında söylediğiniz.
1: Yolsuzluk yani evet, sahtekarlık, efendime söyleyeyim ülkenin içerisinde bulduğu kara para düzeni, hükümetin şu anda yürüttüğü politika, hayat pahalılığı, yani kontrol edemeyen bir ekonomi biçimi, şu anda insanların geçim kaynağı için çalışıyor aldığı maaş, bakın yani asgari ücretsiz olsun, en yüksek maaş olsun, hiçbir şekilde kimse birbirini yettiremiyor, ailesini yettiremiyor. Dolayısıyla şu anda ekonomik sorun ciddi bir problem haline geldi ve insanların trafikte dahi mutsuzluğunun sebebidir. Çünkü siz trafiğe çıktığınız zaman, ben her zaman bunu söylerim, trafiğe gittiğinizde eğer bir ülkede ciddi bir böyle agresif şeyler varsa ve şiddet yönelimi varsa, emin olun o ülkede ciddi bir ekonomi problemi vardır, mutsuzluk vardır. Şimdi bizde de aynı şey olmaya başladı. Ha görüyoruz, trafikte kavgalar, tartışmalar başladı, birbirini dövmeleri başladı. Yani soruya dönecek olursak, şu anda bizim köy köy gezdiğimiz zaman karşımıza çıkan en büyük problem yolsuzluklar. Hükümetin izlediği işte bu sahte diploma olayları, yani çürümüşlük, kokuşmuş bir sistem, devletin içini boşaltma, Ulusal Birlik Partisi ve diğer Yeni Doğuş ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu hükümetin şu anda devletin içini boşalttığı bir sistem. İnsanlar bunu görüyor, yani insanlar salak da değil. Yani şu anda sizin
0: peki hayallerin... bu insanlar gidip bu partilere oy verecekler ama gene yani.
1: Verecek olanlar var tabii ki. Çünkü
0: yolsuz... Peki sistem kokmuştur temelden.
1: Evet, sistem kokmuştur. Çünkü yolsuzlaşma bizim damarlarımıza kadar işledi. Tabii ki bunu değiştirebilecek yani seçmen sayısı mevcuttur. Ama menfaat düzeni maalesef bu ülkede yaygınlaşmıştır. Umarım tabii ki bunu yeneceğiz ama gözümüzü açıp birazcık doğru analiz etmemiz lazım. Menfaat düzeninin bu ülkeyi getirdiği nokta budur. Aldığın maaş senin mutfağına yetmiyor. Senin sağlık hizmetin sana yetmiyor. Anlatabildim. Yani bunun gibi birçok şeyi zincirleme getirecek. Sizin çocuğumuza verebileceğimiz eğitim yetersiz, artık tükendi, kokuştu.
0: Bunların çözümlerini partide tartışırsınız.
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Manifestomuz olacak.
1: Manifestomuz tabii
0: ki. Yani mesela gençler artık ev alamaz, ev kiralayamaz.
1: Evet.
0: Evlilikler bilmem ne kadar dikkatinizi çekmiştir ama çok erken yıkılıyor artık ve bence bunun en büyük sebebi paradır.
1: Ekonomi, evet.
0: Ekonomiktir
1: doğru.
0: Yani. Gelecek kaygısı var veya ne bileyim bir sürü sorun var. Kıbrıs sorunu da var. Bütün bunlarla ilgili çözüm önerileriniz vardır.
1: Tabii ki. Evet. Şimdi tabii ki Kıbrıs sorunu biliyorsunuz Genel Başkanımız Kudret Özesay'ın özellikle uzmanı kanalı budur. Yani bunun üstüne kitapları var. Evet. Rahmetli Denktaş döneminden beri baş görüşmeci olarak zaten bulundu bu ülkede. Dolayısıyla bu konuda çok büyük bir bilgi birikimi ve tecrübesi var. Şimdi gençlerin öncelikle bu ülkede umudunun olması lazım. Yani programdan önce de bir şey söyledik. Umudun tükendiği yerde her şey tükenir. En büyük problem ekonomi ve parasızlık. Evet. Şimdi mezun olduğumuz zaman bir üniversiteden ya da bir okuldan eğer biz bir umut pompasıyla mezun olduktan sonra herhangi bir firmaya gittiğimizde asgari ücretten başlıyorsak umudun tükendiği anın başlangıcıdır. Dolayısıyla şimdi bir evet kırsal kesim dedik ama biz bu kırsal kesim çatısı olsun dedik gençlerimizin. Ne anlattık? Sosyal konut projesini anlattık. Bu bir umuttur. Benim evim olacak. Benim bir mesleğim olacak. En azından mesleğimin bana kazandırdığı paramın evlatlarıma, eşime, çoluk çocuğuma, geçim derdime, mutfağıma, sağlığıma yetebilecek miktarda olması lazım. Bu ülkede bu tükendi şu anda. Yani bariz bir şekilde çok samimi söylüyorum. Şu anda ekonomi bizim geçim kaynağımızı tüketti. Ekonominin ardından ne oldu? Eğitim geldi, sağlık geldi ve bu şekilde sıralandı. Bunların hepsini konuşuyoruz. Bununla alakalı evet manifestolarımız var. Bununla alakalı çözüm önerilerimiz var. Neydik? Az önce söylüyorum ama arsa değil, sosyal konut. Sağlıkta bizzat ben bu alanda çalışıyorum zaten. Gelen sağlık sigortası önerilerimiz var. Çünkü sağlıkta özellikle paranın değil de kişinin vatandaşlığı esas olması lazım. Yani sosyal sağlık sigortasının size sadece devlette değil, tıkandığınız yerde, özelde de sizin elinizi tutup gerekli sağlık hizmetini size verebilmesi lazım. Bunun gibi birçok projemiz var.
0: Bu da sağlık sigortasıyla alakalı. Ne için başarılmaz bu kadar senedir? Nüfusu bilmediğimiz için belki de.
1: Nüfus zaten en büyük problem. Evet. Nüfus en büyük problem. Bizim geçenlerde bir açıklamamız var. Parti sözcüğümüz Aral Moral bunu gündeme getirdi. Üçüncü dünya ülkelerinden çalışma izniyle bu ülkeye gelen insanların ailelerinin bu ülkeye gelişlerini kısıtlamamız lazım. İşte bu da az önce söylediğimiz gibi ciddi bir nüfus yığılımı var bu ülkede. Örnek veriyorum, bir kişi çalışma izni bu ülkeye geldiği zaman tek kişinin sosyal güvencesini sağlayacak şekilde bir yatırım olur işveren tarafından. Şimdi tek kişiye yatırdığımız yatırım daha sonra aile bütünlüğünün korunması yasası altında yıllar önce çıkarıldı hükümet tarafından. Belki iyi niyetle çıkarıldı bu yasa. Evet. Ama şu an tıkandık biz. Ne için tıkandık? Şimdi bizim X ülkeden, 3. dünya ülkesinden gelen, çalışma izniyle gelen insanımızın bir kişilik bir yatırım mevcut sisteme. Şimdi bu sistemde bir kişinin yatırımı olduğu zaman eşini, çocuğunu, işte ne bileyim 3 tane çocuğunu getir diyelim 4-5 kişi. Anneyi babayı getirdiği zaman şimdi bir kişinin yatırımıyla takdir edersiniz ki biz 5 kişinin giderini sağlıkta karşılayamayız. Sonra günümüzde olduğu gibi randevularda sıralar bekleriz.
0: Sağlık hizmetine erişim sıkıntısı
1: çöker, sistem
0: hat
1: çöker.
0: Safhaya gelir.
1: Çöker. Yani. Bunu kaldıramazsınız çünkü. Evet. Girdi yok. Yani şimdi bu kadar olmayan bir girdinin gideri olursa en sonunda sağlık sistemi çöker ve bununla birlikte eğitim de çöker.
0: Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela benim birkaç gün var ağır spor ve yaşıma uygun olmayan spordan dolayı bir sakatlığım söz konusu, ağrım söz konusu. Hastaneye erişim sorunum var.
1: Evet.
0: Yani acile gidemem. Randevu alırsam kopacak ayaklarım 3-4 gün sonra, 3-4 ay sonra. Özele gidemem çünkü çok para. Yani MR'ı ödeyemeyeceğim.
1: Doğru, doğru.
0: Dolayısıyla bunu nasıl övünerek anlatabilir bir hükümet? Yani benim en
1: büyük derdim bir yanı yoktur bunun. Yani 4 yıl içerisinde 4 tane hastane yaptık tabelası var. Görürseniz. 4 yıl içerisinde 4 tane hastane yapmadınız siz. Merak ediyorum Girne Hastanesi'nin projesi ya da Güzelyurt Hastanesi'nin projesi ne zaman başladı? Kaç yıldır bitirmeye çalışıyoruz? Ve başladığımız sürede ihaleye çıktığımız miktarla şu anda hastaneyi bitirdiğimiz miktar kaç para?
0: Girne özellikle.
1: Kaç kişi bundan sizin bir ifadeniz var?
0: Yuttu.
1: Yuttu.
0: Yani 64 milyondan 2 milyara çıktı orası. Yani inanılmaz şimdi, bir şey.
1: Evet. Yani ülke ekonomisinin yüzde kaçı bir hastane yapmak?
0: Yani çok kötü.
1: İnanılmaz bir hastane de değil. Git görmüşsünüzdür yani. Yapılan. Yani bu paralara yakışır bir hastane değil. Yani içindeki evet. Cihazların maliyetleri, sağlıkçılar ya da medikal sektöründe olan insanlar bunları biliyor zaten. Bunlar gerçekler.
0: Sizin esas alanınızdır o mesela.
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Eksiktir diyorsunuz yani.
1: Eksiktir şu anda. Hastaneyi açmak için zaten tahlil laboratuvarına götürdükleri cihaz Magosa Devlet Hastanesi'nden, acilinden, acil laboratuvarından bozuk cihazı götürdüler koydular oraya. Çalışmaz cihaz ama işte açıyoruz. Ben biliyorum bunu yani.
0: Ya bu doğrudur yani.
1: Bu doğrudur. Ben size bizzat işin içinde olan birisi olarak söylüyorum. Tahlilci bir arkadaş olarak söylüyorum. Magosa Devlet Hastanesi'nin acil laboratuvarından, acil laboratuvar iptal edildi Magosa Devlet Hastanesi'nde. Bozuk cihazı alıp götürdüler hastaneye. Açılsın o gün cihaz veriyorsun içeride. Hadi çalıştıralım.
0: Yani. Keşke bir microwave'cik falan alaydılar. Olsunlar. Ocaç olmadı yemek ısıdılar değil
1: mi? Microwave vardır illa ki.
0: Mutlaka vardır.
1: Yani üzücü.
0: Bu aslında bir skandaldır.
1: Evet.
0: Yani bozuk bir cihazı Magosa Hastanesi'nden alıp Girne Hastanesi'ne götürmek zaten başlı başına bir israftır.
1: Evet.
0: Sağlık Bakanı'nın özürlü istifasını gerektiren bir durumdur. Yani bu sizin yaşadığınız halkı aldatmaktır değil mi? Ve eminsiniz bundan.
1: Hep yapıyoruz bunu.
0: Eminsiniz.
1: Hep yapıyoruz tabii ki. Yani açılışların nasıl olduğunu biliyoruz. Şimdi gündeme geldi.
0: Amorfo'daki açılışı bilirim ben en son.
1: Tamam işte açılış oldu. Gittik diyor ki görüntüleme sistemi yok. Beni Lefkoşa'ya gönderdiler. Açıldı mı bu hastane şu anda? Hayır. Kapısı açıldı. Tamam bir iki doktor arkadaşımız geldi hizmet vermeye başladı. Ama az önce söylediğimiz MR'dan bahsettik. Şu anda siz bu telefonu kaldırın. Randevu alın. 70'ten başlayacak. Çok iyimser davranırsak 50'den başlayacak sıralamanız. Anlatabildim. 50'den başlayacak 70 yaşındaki ihtiyarsınız siz. 50 kişiyi bekliyorsunuz telefondan randevu alabilirsiniz diye. Onun dışında diyelim ki aldığınız randevuyu. Doktor olarak sizi X işi muayene etti. Serhat Bey bir MR bakmamız lazım. Topuk tendonda problem var. Ya da tomografi. MR'cık yazdım ben size. Kaç ay sonra çıkacak randevu? MR için randevu almanız lazım. 3 ay sonra. 3 ayda Sedat Bey'in neyi olacak, neyi olmayacak? Ya kötü niyetli bir tümör varsa ya da başka bir şey varsa orada ben 3 ay bekleyeceğim. Ne olacak Sedat Bey 3 ay sonra? Allah rahmet eylesin ya da başka bir şey.
0: Yani.
1: Yani acınacak bir durumdayız.
0: Kimse de bunu dile getirmiyor yani. Mesela bugüne kadar ilk kişisiniz şeyi konuşan Girne Hastanesi'nin 64 veya 80 ha bir de İzlem Hanım bunu çok
1: evet İzlem Hanım zamanında Sağlık Bakanı da yaptı biliyorsunuz. Evet. Evet.
0: Çok gündeme getirdi sağ olsun. Yani ülkede muhalefet veya iktidar bunu konuşmuyor. Evet. Ya o 64 milyon ihaleye çıktınız. Türkiye'nin büyükelçisi ne yapar yani?
1: Evet.
0: Yani bu yetkiyle ben Türkiye büyükelçisi olsam gırbaçlarım yenileri. Vallahi billahi ya yazsınlar evet. Beni yarın sosyal medyaya isterlerse. Serhat İncirli Türkiye'nin Ankara büyükelçisi olsaydı bunları döveceydi. Evet. Çağıracaktım Hakan'ı gırbaçlarım evet. Yenir mesela. Arkadaşımızdır Hakan Dinçürek de onun için Hakan dedim yani özür dilerim. Yani Sayın Dinçürek'in. Ama düşünebilin yani büyükelçinin yetkisi var dövsün bunları. Öyle bir hale geldik ya o. Yani gerçekten ama kızarım. Ama öyle bir hale geldik. Çünkü kötüydü. Önünde el pençe divan dururuk adamın. Onun da umuru değil hiç. Açılışa geldi. Sayın Cevdet Yılmaz buradaydı. Girin Hastanesi'nin kurdellasını o kesti.
1: Bilmiyorum.
0: Biri söyledi mi Cevdet Yılmaz'daki hastanedeki laboratuvardaki cihaz, Mausa'daki evet, kırık cihazdır.
1: Evet. Bilmiyordur. Bilemez.
0: Yani, tövbeler olsun.
1: Hazırlık yapıldı. Bilemezler onu yani.
0: Adaysınız siz de değil mi? Aday adaysınız.
1: Adayız. Aday adayım daha doğrusu.
0: Mausa
1: bölgesi milletvekili aday adayım Halkın Partisi'nden.
0: Ne zaman belli olacak Halkın Partisi'nde?
1: Muhtemelen bu cumartesinden sonra partimiz açıklayacaktır diye düşünüyorum seçim sonrası.
0: Siz üyeye gideceksiniz yoksa?
1: Parti meclisi.
0: Parti meclisi belirleyecek evet. Sizde de.
1: Bizim tüzüğümüze göre parti meclisinden çıkacağız. Yani
0: Demokrat Parti de öyle yapacak bildiğim evet. Kadarıyla. Peki yani sizde bir umut var mıdır? Bende kalmadı hiç umut.
1: Umut olmak yani
0: çünkü
1: zorunda.
0: Ben insanların tepkisizliğine evet. Üzülüyorum.
1: Evet. Yani tepkisizlik ve dediğim gibi az önce Yavuz Oçman'dan bahsettim. Yani biz de bozuluyoruz. Biz de artık tamam olmuyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey. Umudum var. Umudum olmak zorunda. Çünkü benim iki tane pırıl pırıl evladım var. Ve onlar için bu umudu taşıyıp sürükleyebilmem lazım. Şimdi Kıbrıs sorunu bizi aşar. Eğer umudu oraya getirebileceksek. Şöyle bir şey çünkü bizim genel başkanımızda söylediği bir şey var. Kıbrıs sorunu sadece ne Kıbrıs Türkler ne de Rumların çözebileceği bir şey değil. Ne de sadece Türkiye'nin çözebileceği bir şey değil. Bizim çok dışımızda bir büyük bir problemdir aslında evet. Bu. Ama bizim söylediğimiz bir şey var açıkçası parti olarak da benim de buna inandığım. Biz bu ülkede yaşıyorsak, burası bizim vatanımızsa, biz bu topraklardan doğduysak ve yaşıyorsak, burada da öleceksek eğer ki öyle evet. De olacak. En azından biz evimizin içini temiz tutalım. En azından düzenli bir asayiş olsun burada, güvenli bir ortam olsun burada. Biz beklemeyelim Kıbrıs sorunu topyekun çözülsün. Biz burada en azından küçük bir belediyecik gibi sağlığımızı düzgün işletelim, ekonomimizi düzgün işletelim, sokağa çıktığımızda düzgün sokaklar görebilelim. Ya yani bu kadar sahtekarlık olmasın bu ülkede. En azından birinin diploması sahte olmasın bu ülkede. Bir doktorun diploması, bana bakacak olan doktorun diploması sahte olmasın bu ülkede. Diploması sahte olan diş hekimi var bu ülkede, diş hekimi. Bunu biliyor musunuz? Sadece yani bugün mahkemede yargılanan insanlardan bahsetmiyorum mesela. Tamam mı? Mahkemede yargılanıyor. Peki sağlığımız da tehlikeli değil. Yarın o gün cezasını alacak. Ama bir diş hekimine gittiğiniz zaman siz dişinizi sökecek ya da ne bileyim bir enfeksiyon kapmanıza sebep verecek. Sahte diploma diş hekimi olabilir mi ya? Yani eğitimi ve üniversiteleri bu kadar mı mahvetmektir bizim niyetimiz? Ki üniversiteler şu andaki Doğu Akdeniz Üniversitesi, Güzde Üniversitelerimizin bir tanesi. Şu anda Dışişleri Bakanlığımızdan daha da iyi bir şekilde bizi dünyaya tanıtan bir kurumdur üniversitelerimiz. Dünyanın bir sürü kesiminden, çeşitli yerlerinden gelen öğrenciler var. Bu memleketi gelip öğrenen, bu coğrafyayı tanıyan. Dolayısıyla umudum bu ülkenin düzelebilmesi açısından doğru hükümetleri göreve gelirse ama doğru düzgün insanlar tabii ki bu hükümetin içerisinde en azından bu ülkede yaşayabilecek bir ekonomi, yaşayabilecek bir sağlık sistemi, yaşayabilecek bir eğitim sistemi olabileceğine umudum halen daha var açıkçası.
0: Pile sizin hemen dibinizde tabii ki.
1: Evet.
0: Hatta file bir yana mesela İngiliz toprağı içerisinde evi mandrası olan çok Pergamalı var değil mi?
1: Futbol sahamız var bizim.
0: Zamanında futbol sahasının yarısı, tabii, tabii. Yarısı tabii. İngiliz toprağıdır.
1: Tabii.
0: Pasaportundan geçen orta sahaydı. İlginç bir sahadır tabii ama. Peki bu sorunlar hala böyle muğlaktır değil mi? Yani özellikle Pilelerin yaşadığı bir ızdırap var mesela.
1: Şimdi çözümü o kadar kolay bir problem var ki ama muhallakta kalıyor böyle ve büyük bir ızdırap var. Beyermudu'nun içerisinde bir sınır kapısı var. Biliyorsunuz Beyermudu sınır kapısı en eski sınır kapılarındandır.
0: Evet.
1: Yani bütün kapılar kapalıyken orası açıktı. Çünkü evet. Güneye gidip gelen iş yerimiz vardı bizim orada çalışan ekmek parası için. Ve Pile köyü tüm Kıbrıs'ın da bildiği gibi Rumların ve Türklerin karışık yaşayacağı örnek bir köydür aslında.
0: Evet.
1: Huzur içerisinde yaşadığı örnek bir köydür. Bizim orası pilot bölgemizdir aynı zamanda. Şimdi bu insanların kuzeyden güneye, güneyden kuzeye geçişleri bu trafikte
0: ızdırap.
1: Izdıraptır. Gelin daracık bir köprü yıllardır İngiliz döneminden beri orada duruyor. Açıkçası geçişler eğer köye geldiyseniz sınırda geçiş kapısı Beyermudu Spor Kulübü herhalde bir yaklaşık 500 metre geridedir. Oraya kadar geçişler sıra dizilir ve esnafı da engeller. Köy halkının trafiğini de engeller. Hayatını da engeller. Ya bunu bir belediye çözemediyse, evet zaman zaman belediye başkanı çıkıp der işte bu problemi çözdük, yanındaki arsayı satın aldık falan filan. Nerede? Yani mazeret üretmek kolaydır. Bir şeyi hayaller gerçek oluyor diye söylemek de kolaydır. Ama o hayaller hep hayal olarak kalır.
0: Pratikte aslında çözülebilir.
1: Çok basittir. Evet. Yani tamam. Ben bugün onu çözerim isterseniz size. Bakın hani İngiliz döneminden kalan köprüyü bahane ediyoruz ya yıkamayık edemeyiz. Tamam. Ya da yolu değiştiremeyiz. Tamam. O da çok zor. Her şey çok zor diyelim. Ben size ikimiz beraber gidelim bugün Serhat Bey. Ben size çözeyim problemi. Beraber konuşa konuşa çözeceğiz. İki tarafla kabinler var. Ya iki kabini kaldırın. Kaldırımı da yola birazcık dahil edin. Hani trafik sıkışmasın. Ortaya metendaki gibi ortaya bir kabin koyalım. Arabalar da en azından tek kabinle iki taraflı hizmet görsün. Yani şimdi bunu düşünmek için alim olmaya gerek yok. Pratik zekayı biraz kullanmak
0: ama
1: lazım.
0: Yani 500 metre o tarafta geçiş yeri vardır.
1: Var, orayı da aktif edebilirsin.
0: Aktif et orası.
1: Ama tabii yani. Ki gündeme geldiği zamanında Tolga Atakan Ulaştırma Bakanı'ydı ama o da öyle kaldı. 100 metrelik asfaltı kim yapacak? İngiliz mi yapacak, biz mi yapacak gibi tartışmayla kaldı orada.
0: İngiliz oraya bir şey gor mu koymaz mı, görevli gor mu koymaz, İngiliz'in umuru da değil.
1: Tabii.
0: O da ayrı bir mesele.
1: Zaman zaman SBA gelir, batı barikatını da bekler ama esas SBA ana barikatta bekler biliyorsunuz.
0: Evet. Evet. Batı barikatı derler ona değil.
1: Batı barikatı sağdakidir.
0: Evet.
1: Hemen caminin yanındaki.
0: Evet, evet. Çok bir güzel bir şey. Peki bir de Pile'nin sahası sorunu var değil mi? Evet. Aydan Karahan stadıdır onun adı. Evet.
1: Yani yıllardır Pile'nin tabii ki şimdi Pile her ne kadar karışık nüfus bakımından barışçılaşmak açısından örnek bir yer olsa da birazcık böyle kopuk kaldığı için hizmet almakta belediyelerden zorluk çeker. Zaman zaman Beyermudu Belediyesi yıllardan beridir hizmet veriyordu biraz oralara ama şimdi dediğim gibi yani bir sorunu eğer çözmek istersek önemsemek lazım. Önemsersek Pileli'yi de Pergamalı'yı da sınır kapısında bunları çözmek aslında çok zor değil. Önemsememiz lazım.
0: Pile maç yapacaksa mesela kendi evinde maç yapamaz yoksa
1: yapabilir ama tabii geçişlerde problem olur.
0: Tabii çünkü bir sürü takımın
1: tabii
0: bütün oyuncuları
1: tarafları açısından ya da o tarafa geçme izni
0: oyuncular nasıl geçecek?
1: Oyuncular ya da ne bileyim siz atıyorum Metege ile maç yapacak bile. Şimdi Metege'nin içerisinde diğer tarafa geçme izni olmayan birisi varsa geçemeyecek.
0: Var da tabii, çok tabii. Var.
1: Evet, onun gibi.
0: Yani TC yabancı kökenli çocuklar veya Afrikalı çocuklar geçemez.
1: Tabii. Afrikalı futbolcular da var.
0: Geçemez.
1: Tabii geçemez.
0: Çok ilginç şeyler var. Yani insani konularda.
1: Dolayısıyla futbolu bu tarafta yani her kuzeydeki bir stadyumda yapmak zorunda kalır.
0: Evet, Pergama'dan Hasan Yalınca size selam ediyor. Ve bana da dedi tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz ona da. Bize gönderdiği selam için. Salih Cibo, Hatice Mumin, Pembe Halil, İnci Soyer, Ramazan Zaza Aslan. İsmail Mıstık'ın yanındadır diyor. Forman, ha, evet bana şey forması, Ahmet Spor forması getirdiler de. Hayati Benli, Fatoş Kaynakoğlu, Çamlıbel'den selamlar. Doğan Boransel günaydın. Ayşe Kaya demiştik, günaydınlar. Şimdi hayvancılık, sen de yaptın bu işi değil mi yoksa?
1: Evet, hayvancılık ve çiftçilik benim babamın mesleğidir. Evet. Biz üniversite son sınıfa kadar geçim kaynağını onun içerisinde...
0: Ne alemdedir o işler, ne durumdadır? Pergama'da şimdi, mesela çok fazla bu işi yapan insan vardı.
1: Evet. Şimdi özellikle ben ziyaretlerimde hayvancıları ve çiftçileri ziyaret ediyorum. Zaman zaman da sosyal medyada paylaşıyorum. Bilmiyorum görürseniz. Çünkü önem verdiğim bir branştır. Evet. Neden önem veriyorum? Tabii ki bunun içerisinden doğan yetişen birisi olarak. Bugün sağlıkçıyım ama sağlıkta benim söylediğim bir şey var. Sağlığı ben birazcık farklı bir noktaya çekmek istiyorum açıkçası. Bugüne kadar söylenmeyen ve bakılmayan pencereden bakmasını, halkını sağlamaya çalışıyorum. Şimdi sağlık bugün sadece bir hastaneden ibaret değildir. Dünyada koruyucu sağlık denilen bir sistem var şu anda. Hasta olmadan önce ben sizin hastanızı engellemem lazım. İşte bundan dolayı ben mandıralara, yani hayvancı üretimlerine ve çiftçilerin yanına gidiyorum, ziyaret ediyorum. Onların gerçekten bakın hayvancımızla, çiftçimizle sağlık için çok önemlidir. Bugün hayvancım benim süt üretiminde doğru aşamalardan süt üretiyorsa, antibiyotik direncinden bahsettim ben. Antibiyotik uyguladığı mesela bir hayvanın sütünün o depoya karışmasına neden verirse ne olacak? Yarın bir gün antibiyotik içeren bir süt ürünü, hellimi ya da yoğurdu yediğiniz zaman siz bilmeden sürekli bir antibiyotik alacaksınız. Ve en sonunda sizin vücudunuzda bir antibiyotik direnci gelişecek. Ve daha sonra Allah korusun hastanede bir vaka olduğunda sizin hastanızla alakalı bizim sizi iyileştirebileceğimiz antibiyotik belki de olmayacak. Of. Hayati bir tehlikedir bu. Yani Dünya Sağlık Örgütü bu tartışır. Hayvancı burada çok önemlidir bakın. Hiç kimse hayvancının bu noktadan itibaren önemli olduğunu sanmıyorum ama sağlık için çok önemlidir. Bir çiftçi bir bu hafta Siracılar Birliği Başkanı Veli Bayır'ı ziyarete gittim mesela. Onunla konuştuk. Şimdi o sırada ürettiği domates, salatalık, patlıcan, şimdi orada kullanılan kimyasallar, orada kullanılan sunum bile güvenliği çok önemlidir. Mesela Hasan Yalınca arkadaşım çok sağ olsun. Mesela patates, Ahmet Ayı babası yıllardır Ahmet Yalınca bizim köyümüzde örnek patates üreticileridir. Onu ziyarete gidecektim mesela uyduramadık ama...
0: Patatesi çok ünlüdür mesela.
1: Tabii patates, Pergama patatesi.
0: Hala öyle mi?
1: Meşhurdur evet ki onu da yavaş yavaş tükettik ama bin bir türlü zorluk içerisinde bu insanlar, bu dostlarımız bizim patatesi üretmeye çalışıyorlar. Ama o patatesin yani tabii ki benim için aynı zamanda hem üretimde çok önemlidirler, bu memleketin lokomotifidirler ama aynı zamanda sağlık için de çok önemlidir bu insanlar benim için. Bunu vurguluyorum, ziyaret ediyorum. Hayvancılık sorumuza gelecek olursak, geçenlerde süt parası sanırım 27'den 32'ye yükseklendi ya da 25'ten 32'ye seçim üzeri. Hayvancımız şunu söylüyor. Benim ürettiğim sütün maliyeti, bana maliyeti yani hayvancıya maliyeti yaklaşık litresi 40 TL'ye geliyor neredeyse. Ve şu anda 27 TL'den 32 TL'ye çıkardı devletimiz hayvancı öledi sütü. Hatta Engin abimizi ziyaret ettim bu antibiyotik direncini anlatırken. Şunu söyledi, bakın hayvancıyı dinlemek lazım. Eğer hayvancının problemini çözeceksek hayvancıyı dinlememiz lazım. Diyor ki en azından benim giderlerimi süt parası karşılasa, benim besicilik yaptığım hayvan, kasaba verdiğim hayvan en azından değeri düşecek. Bu halk da en azından daha uygun fiyata et yiyebilecek. Yani bakın bu insanların farklı çözümleri var. Bizim daha ucuz et yiyebilmemiz için, bizim daha sağlıklı gıda tüketebilmemiz için çözümleri var zaten. Çözüm uzakta değil. Ama dediğim gibi yeter ki hayvancıyı, üreticiyi önemseyelim. Bu kadar basittir o mesele. Evet.
0: Canel Paşa der ki 50 sene çektiklerimizden dolayı artık futbol oynayan bir takımımız kalmadı diyor Pile'de.
1: Doğru söylemiş abi.
0: Arif Kanlı'ya teşekkürler. Ayşe Doğru El Salih Çibo sağ olsunlar. İyi ki varlar. Sevgili Özbir Akbaşak çok teşekkür ediyoruz size. Başarı dileklerimizi de iletiyoruz. Hem size hem Halkın Partisi'ne tabii ki. Herhalde artık yeni haftaya sizin de bir listeniz karşımıza gelir Halkın Partisi'nde.
1: Evet, hazır olacak inşallah.
0: Evet çok kolay gelsin size.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hem işinizde hem siyasette tabii ki.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet sevgili Özbir Akbaşak konuğumuzdu. Halkın Partisi Parti Meclisi üyesi. Slav yönetmenim çok teşekkür ediyor kendisine. Biz de teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdığı için ta Pergama'dan Mausa'dan çıktı geldi tabii ki bizler için. Sağ olsun. Yarın sabah 07.30 buluşma saatimiz. Kendinize iyi bakın. Ayşe Doğru El günaydın. Hoşça kalın.
2: Medyalife Serhat İncirli ile günaydın. Kıbrıs programını sundu.

0: Yeni Samsung Black Series. Zamanın ötesindeki teknolojiyi merak edenler davetsizce evinize gelirler.
1: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
2: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa. Mausa. Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniyan.

Lefkoşa'nın en gözde lokasyonunda, kalbinizin attığı yerde. En kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan özel kahveler sizi bekliyor. Mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim. Adres: Lefkoşa Yenikent Oma Sitesi. Mana, gel keyfini çıkar.

0: doğanın sınırlarına meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Boost teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil, bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç, gerçek konfor, gerçek T3. Gri, aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyiyim sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorum?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilirim daha emin değilim o konudan.
4: Ve bunun sigortası bitti. Ne yapacağız be şimdi?
5: Bir dakika da halledeceğiz. Ben Dağlı sigortalıyım.
2: Dağlı sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes, her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Gidelim.
4: Hadi gidelim.
7: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin.

0: Koleksiyon 2000 en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: çocuğun gülümsemesi en güzel hikayeyi anlatır. 47 yıllık tecrübesiyle Lefkoşa'da en iyisi, en hesaplısı anlayışıyla hizmet veren Arcel Baby & Kids, ailelerin güvenle tercih ettiği adres olmaya devam ediyor. Beşikler, çocuk odası mobilyaları, mama sandalyeleri, bebek arabaları, otokoltukları, yeni doğandan 13 yaşa kadar kıyafetler, oyuncaklar ve bebeğinizle çocuğunuz için aradığınız her şey tek çatı altında. Dünyaca ünlü markalar, kaliteli ürünler ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Caddesi No. 48, Dereboyu, Lefkoşa. Telefon: 0392 228 81 48. Arcel Baby & Kids, 1979'dan beri güven, kalite ve uygun fiyat. Bebek ve çocuklar için her şey burada.
1: 1986 yılından bugüne, köklü bir geçmişin üzerine inşa ettiğimiz değerlerimizle geleceğe güvenle yürüyor, toplumumuz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ülkenin topraklarına gönülden bağlıyız. Ve geleceğe yönelik her yatırımı bu sorumlulukla yapıyoruz. Yenilikçi ve güçlü yapımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyor. Asbank'ta başlattığımız dijital dönüşüm ile Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörünü geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Geleceğe umutla bakıyor, Kuzey Kıbrıs'ın güçlü yerel bankası olmaktan gurur duyuyoruz. Asbank, Dost Banka.

Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan?

güzelsiniz ki galiba korkmaya başlamalı. Sizin kadar güzel olmak hemen yasaklanmalı.

betyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: seninle.
1: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
0: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
1: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.

Bir otelin kusursuzluğu, bir restoranın temizliği, bir kafenin özenle hazırlanmış sunumu, misafir belki fark etmez. Ama iyi bir işletme, detayların fark yaratacağını bilir. İşte o detayların arkasında Buffa Trading var. Profesyonel temizlik kimyasallarında üretici gücü, ambalaj ve kağıt ürünlerinde güçlü tedarik. İhtiyacınız olan yüzlerce ürün tek çözüm ortağında. Siz misafirlerinize en iyisini sunun. Gerisini Buffa'ya bırakın. Buffa Trading, işletmenizin görünmeyen gücü.

Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: Projelerinizde güven ve sağlamlık temel kuralınız mı? 3HD iskele kalıp sistemleriyle inşaatlarınıza güç katın. Dünya lideri Doka iskele ve kalıp sistemleriyle maksimum güvenlik ve iş hızını şantiyenize taşıyın. Üstün kalite ve dayanıklılığa sahip Sveza Plywood ürünleriyle kaliteden ödün vermeden en zorlu şartlara meydan okuyun. Sağlam temeller ve kusursuz yapılar için aradığınız profesyonel çözümler tek çatı altında. Hemen internet sitemizi ziyaret edin ve bizimle iletişime geçin.
1: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, iskelede sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 residence ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 03 63.
2: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444-30-30'u arayın.
2: Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
3: Şimdi okullu olduk. Sağlıklı, kaliteli, en uygun fiyatlı kırtasiye çeşitleri tüm Deniz Plaza ve Deniz Shop'larda. 1941'den beri bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler Kuzey Kıbrıs. Deniz Plaza.
4: Güller yüzlü mağaza.
5: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
6: Park et Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227-77-55. Park et Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Park et Parke, bilinçli tercih.
7: Geleneksel lezzet, premium bir dokunuşla buluşuyor. Sarınç Premium, Lefkoşa'da Kıtams binası zemin katında sizi bekliyor. Özenle hazırlanan yemekler, döner çeşitleri, kebaplar ve birbirinden güzel tatlarla günün her saatine lezzet katın.
8: Kebapçıların şişi, gelinin cidişi.
7: Yerinde servis ve paket sipariş için 0548-898-0011. Sarınç Premium.

0: Deniz kenarında keyifli bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee, kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
1: Halken İnşaat, 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-4848 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
0: Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefiniz öğretmenlikse adresiniz belli.

0: hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
1: Ah, o da Vinci de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Başarı. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
3: Ağustos geldi. Niyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok. Taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
4: Bad Yusim'de müzik devam ediyor. Sizin radyonuz.
5: Radyo Sim.
4: Radyo Sim.
5: Herkesin.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi 16.999 lira.
1: Genç Yapı Market'le evinizi gençleştirin.
2: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Lefkoşa'da lezzetin adresi belli, Sarınç Sarayı'nın. Ev yemeklerinden döner çeşitlerine, kebaplardan tatlılara kadar aradığınız birbirinden güzel lezzetler Sarınç'ta sizi bekliyor. İster yerinde keyfini çıkarın, ister paket serviste lezzeti kapınıza getirin. Kebapçıların şişi, gerilinin cidişi. Sarınç Sarayönü, Lefkoşa. Sipariş ve bilgi için 0548 898 0011. Sarınç. Lezzet hiçbir zaman bitmez. Aman aman avullar, adamı derde
1: bollar, senin için acarımda. Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeyi 2027'de

Lahmador, modern sunumla geleneksel lezzet. Kıbrıs'ın kalbinde lahmacunu yeniden tanımlıyoruz. Lahmador, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunlarımızla damaklarınızı şımartmaya devam ediyoruz. İnce hamurumuz, özenle seçilmiş baharatlarımız ve taze malzemelerimizle lahmacun artık bir sanat eseri. Dikmen, Lefkoşa, Güzelyurt, Çatalköy ve Girne şubelerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizi keyifli ortamlarımızda aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıbrıs'ın dört bir yanında açılan restoranlarımızda bu özel tat herkesin ulaşabileceği bir deneyim haline geliyor. Lahmador'a bekliyoruz. Lahmador, modern sunum, geleneksel keyif.

0: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Marea Kairinya. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
2: BetYourSim'de müzik devam ediyor.
3: BetYourSim.com.
2: Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: sizin radyonuz.
1: Radyo Sim
0: Kıbrıs'ın radyosu.
2: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya,

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, İskele'de sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 rezidans ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 03 63.
3: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227 77 55. Parket Parke, Osman Paşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.
2: Deniz kenarında keyifli bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee, kahvenin en güzel hali denizin kenarında. Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil. Yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533 824 20 19. Master Plus. Kazanmak isteyenlerin tercihi.
4: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
5: Radyosim'de müzik devam ediyor. Sizin radyonuz.
6: Radyosim.
5: Radyosim.
6: Herkesin.

0: Üretim, reklam.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahzun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Güney Deniz'in yanı başında enfes bir kahvaltıyla başlayın. Güneşin ve denizin tadını çıkarın. Gün batımında müziğin ritmine kendinizi bırakın. Kahvaltıdan gün batımına, Riva'da her an başka güzel. Lezzetli kahvaltılar, deniz keyfi, gün batımına eşlik eden sunset partiler ve çok daha fazlası. Riva'da unutulmaz anlar. Riva Beach Club Cafe Resto Bar, Lapta, Girne. Rezervasyon 0539 122 33 46.

Erken İnşaat. 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-4848 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Bedalı sigorta yanında.
1: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. Bir tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.

0: adayları ve anneler. Sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
1: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
3: Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
4: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Başarı. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı.
3: Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
5: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5.399 lira.
6: Genç Yapı Market'le evinizi gençleştirin.
7: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Marea Kairinya. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
8: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
9: Radyo Sim
8: 98.6 ve 89.5.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, İskele'de sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 Residence ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 0363. Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Şimdi okullu olduk. Sağlıklı, kaliteli, en uygun fiyatlı kırtasiye çeşitleri

0: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Bahçenizde hayal ettiğiniz düzene ve estetiğe kavuşmanın tam zamanı. Evinizde yer açın, çözümü bahçenizde bulun. 3HD, yerli üretim

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
2: Sizin radyonuz.
1: Radyo Sim,
2: Kıbrıs'ın radyosu.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: sigorta yanında.
1: Lahmador, modern sunumla geleneksel lezzet. Kıbrıs'ın kalbinde lahmacunu yeniden tanımlıyoruz. Lahmador, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunlarımızla damaklarınızı şımartmaya devam ediyoruz. İnce hamurumuz, özenle seçilmiş baharatlarımız ve taze malzemelerimizle lahmacun artık bir sanat eseri. Dikmen, Lefkoşa, Güzelyurt, Çatalköy ve Girne şubelerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizi keyifli ortamlarımızda aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıbrıs'ın dört bir yanında açılan restoranlarımızda bu özel tat herkesin ulaşabileceği bir deneyim haline geliyor. Lahmador'a bekliyoruz. Lahmador, modern sunum, geleneksel keyif.

tekrarlanmaması için gereken özen gösterilmelidir. Yasal düzenlemeler sadece teorik yaklaşımlarla değil, uygulamadan elde edilen bilgi ve deneyimlere de dayanmalı. Yasal düzenlemeler yürürlüğe girdikten sonra bunların uygulamaları etkin şekilde denetlenmelidir. Ayrıca toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalarla bu alandaki anlayışın dönüşmesi sağlanmalıdır. Özetle bir kişiyi cezaevine koyup orada unutmak, onun ceza sonrası topluma uyum sağlayan bir birey olarak geri döneceğini garanti etmez. Hatta bu sonucun gerçekleşme ihtimali çoğu zaman daha düşüktür. Bu nedenle hem cezaevi sürecine hem de sonrasına dair kurallar dikkatle planlanmalı ve uygulamalar titizlikle denetlenmelidir.

20 yıl tek vizyon. Avrupa Birliği 20 yıldır Kıbrıs Türk toplumunu destekleyerek ve iki toplumlu işbirliğini teşvik ederek adanın yeniden birleşme çabalarına katkıda bulunuyor. Yerel işletmelere sağlanan 2550'den fazla hibe, ortak ekonomik fırsatlarla toplumları bir araya getiriyor. 2021'de Kıbrıslı Türk üreticiler Hallumi Hillim için dünya standartlarında PDO sertifikası alma fırsatını yakalayarak Avrupa tek pazarına kapılarını açtı. Bu, her iki toplum için de tarihi bir dönüm noktası oldu. 2275'ten fazla bursla öğrencilerimiz 23 farklı Avrupa Birliği ülkesinde üniversite eğitimi alarak geleceğin liderleri olma yolunda güçlendi. 100 lise öğrencisine Avrupa'daki Birleşik Dünya Kolejlerinde eğitim görmeleri için burs sağladık. Onlara barış, çeşitlilik ve pozitif değişime odaklanan dönüştürücü bir eğitim deneyimi sunduk. Kayıp Şahıslar Komitesi'ne verdiğimiz destekle bugüne kadar 1069 kişi kimliklendirilerek ailelerine teslim edildi. 10 yıllar süren bekleyişin ardından her iki topluma da teselli ve huzur getirdik. Ortak tarihimizi onurlandırarak ada genelinde 200'den fazla kültürel miras alanını koruma altına aldık ve yeniden hayata döndürdük. Yaklaşık 220 milyon euroluk yatırımla kritik altyapıları yeniledik ve yeniden birleşmeye giden yolu açtık. Ortak geçmişimizi onarıyor, ortak bir gelecek inşa ediyoruz. AB Yardım Programı 20 yıldır yanınızda.

0: Değerli basın tribünü takipçileri, Kanal Sinek ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Sevgili Ertuğ Erçin'le birlikte. Ertuğ hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Burhan.
0: Beşinci haftayı geride bıraktık. Bir anda başlıyor derken beş hafta geride kaldı. Nasıl geçti hafta sonu?
1: Hafta sonu güzeldi bence. Sürpriz sonuçlar da vardı. Beklenmedik evet. Sonuçlar da vardı. Farklı skorlar vardı. Güzel bir hafta geride kaldı diye düşünüyorum.
0: Evet, biz tabii futbol severler için güzel, takımlar için de güzel olmayan sonuçlar da oldu. Harika sonuçlar da oldu. Ve o sonuçlarla başlayalım, hızlı aktaralım ve değerlendirmelerimizi yapalım. Sevgili yönetmenim Slav'dan sonuçları ekrana verdi. Biz de aktaralım. Haftanın açılışı güzel bir maçla olmuştu. Çaynabazar Gençlik Gücü Süper Lig'in 5. hafta açılış maçında konuk ettiği Cihangir'i 2-0 mağlup etti. Cumartesi günü tek karşılaşma vardı. Dumlupınar Doğan Türk Birliği. Doğan Türk Birliği neler kaçırdı. En sonunda bulduğu golle 1-0'lık skorla Dumlupınar deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Pazar günü ise bol bol maç vardı. Küçük Kaymaklı ile Esentepe 1-1 berabere kaldı. Bafur Kürdü'ne konuk olan Mausa Türk Gücü 7-1'lik farklı skorla, belki de bu sezonun en farklı skoru şu ana kadar, elde etti ve liderliğini sürdürdü. Lefkoşa derbisi vardı. Yayın Cami'nin konuğu Çetin Kaya'ydı. Yayın Cami öne geçti ama Çetin Kaya bulduğu gollerle 2-1 maçı kazanmasını bildi. Aslanköy ile Yeşilova arasındaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve Değirmenlik deplasmanında Meselya 2-1 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Evet, şimdi 1. ligin sonuçlarını aktaralım. Birinci ligde ekrana verirse sevgili yönetmenimiz aktaralım hemen. Olmazsa ben buradan bilgisayardan okurum. Evet, ekrana geldi. Cumartesi günü oynanan maçlarda Göçmenköy geriye düştüğü maçta Yeni Boğaziçi'ni 3-1 mağlup etti. Günün golsüz maçı Mor Meneşe ile Maraş arasında oynandı. 0-0 bitti maç ve İskele fırtınası devam ediyor 1. ligde. Akdoğan deplasmanında Gençler Birliği 5-0'lık skorla galip geldi. Pazar günü Mustafa Acali Yılmazköy Karadağ deplasmanından Lefke deplasmanından 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Günün beraberlikle biten maçında gözlerim de görmüş ha. Şimdi Gönyeli ile Celle Dikmen Gücü 2-2 berabere kaldı ve Düzkaya Geçikale deplasmanından 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Dün akşam Girnelilerin buluşması vardı sevgili Ertuğ. Yani tarihte ilk defa karşılaştılar herhalde, bilmiyorum ama Türk Hoca ile Karaoğlanoğlu Mete Adan stadı büyük ilgi gösterildi taraftar maça ve 1-1 sonuçlandı Girnelilerin buluşması. Puan durumlarına geçelim. Süper Lig puan durumunu aktaracak olursak zirvede Mausa Türk Gücü 13 puanla yer alıyor. Takipçisi Doğan Türk Birliği 11 puanla ikinci sırada. Çaynabazar Gençlik Gücü 10 puanla 3. sırada haftayı tamamladı. 9 puanlı Karşıyaka haftayı bay geçmişti. 4. sırada yer alıyor. 7 puanla yükseldi Meselya ve 5. basamakta bulunuyor. Değirmenlik 6 puanla 6. sırada. 5 puanlı 4 takım var. Aslanköy 7. Cihangir 8. Küçük Kaymaklı 9. ve Dumlupınar 10. sırada. Ve 4 puanlı takımları aktaralım sizlere hızlı hızlı. Yeni Cami 11, Alsancak Eşilova 12, Çetinkaya 13, Bahul Kürdü 14. sırada. Ve son basamakta 3 beraberlikle 3 puanı bulunan Esentepe bulunuyor. 1. ligdeki puan durumunu aktaralım. 1. ligde zirvede DND'de Larnaka Gençler Birliği averajla ve 13 puanla bulunuyor. Aynı puanda Türk Ocağı 2. sırada. 11 puanlı Göçmenköy 3. sırada ve Karaoğlanoğlu 4. basamakta 10 puanla. 7 puanlı 3 takım var. Sırasıyla Lapta 5. Düzkaya 6. ve Mustafa Hacerli Yılmazköy 7. sırada bulunuyor. 6 puanlı takımlar Lefke 8. ve Çello Dikmen Gücü 9. sırada. 4 puanlı takımlar Gönyeli 10. Mor Menekşe 11. Maraş 12. ve 3 puanlı takımlar Yeni Boğaziçi 13. Akdoğan 14. ve henüz puanla tanışamayan Geçikale 15. sırada. Dedikten sonra artık maçları konuşmaya başlayalım. Sevgili Ertuğ, dilersen liderden başlayalım. Mausa Türk Gücü güzel deplasmanında Bafik Kürdü karşısında. Tabi yerindeyse sazı eline aldı, çaldı, söyledi. Maraga hat-trick, Ernest hat-trick ve ilk açılış golü Zihni Temelci'den 7-1'lik bir galibiyet. Neler söylediniz?
1: Açıkçası dediğin gibi Mausa Türk Gücü sazı eline alır ve başlangıç öyle bir müthiş başlangıç yaptı ki bir anlamda maçın işini ilk 20-25. Dakikada bitirmiş oldu. Yani yıllardır zihninin takıma kattıklarını görüyorsunuz. Yaşadığı şampiyonlukları. Hala daha golü ilk golü attıktan sonraki formasını çıkarıp böyle o gol sevincindeki bu hırsı, bu azmi aslında takımın ne kadar konsantrasyonunun yüksek seviyede olduğunu gösteren donelerden bir tanesi.
0: O bölgeli oluşunun da bir katkısı olabilir mi? Yani yoksa onun alakası
1: yok. Çok sanmıyorum. Yani Bostancı Bağcıl'da yetişen bir futbolcuydu zihni. Ve daha sık böyle birbirlerine rakip olan değil, daha çok kardeş olan iki takımdı Baf ve Bağcıl takımları. Dolayısıyla onun hırsı diye değil de işte o kazanma arzusu, haftalardır oynayamaması, futbola olan tutkusunu gösteriyor ve bu tutkusunu da takımına yansıtabiliyor. İlk kez gol yediler yani baktığında müthiş bir şey. O da hani penaltıdan, sonunda Yusuf penaltıdan golü gördü çünkü iki tane çıkarmıştı. Maçın dikkat çeken noktalarından bir tanesi de buydu. Tabii hem Ernest'in hem de Marega'nın çok müthiş bir özgüven yakalamaları bu maçta ve yani sanki de hani bıraksanız devam edecek tempoları vardı ve yani bir o kadar da gol pozisyonu kaçırdılar. Açıkçası Bafülkürdü'nün bence o gün adına tabii ki Mausa Türkgücü maçına çıkarken her takımı yenmek için sahaya çıkarsınız ama onlar için hedef bir maç değildi belli ki ve bunu sahaya ciddi anlamda da koyamadılar. Herhangi bir güç ve varlık gösteremediler. Ama onlar için bir kayıp olur mu? Farklı kaybetmeleri bir kayıp gibi gözükebilir ama birebir oynayacakları rakiplerde gösterdikleri performans deplasmanlardan ekstra çıkardıkları ki Esentepe deplasmanından dönmüşlerdi. O ekstra puanın avantajını yakalıyorlar şu anda sahalarında Mausa'ya kaybetmelerine rağmen diye düşünüyorum. Yani 4 puan toplamaları onlar için tabii ki 4 takımın düşeceği bir ligde hala böyle güllük gülistanlık bir durumda değil Bafülkürdü ama en azından karşılarında şampiyonluk grubunun en büyük adayları. Son 7 yılın 6 şampiyonu olan takım, son sezona bakacak olursak takım şu anda lider durumda. Dolayısıyla Mausa Türkgücü'ne kaybetmesi Bafülkürdü'nün için bir kayıp gibi gözükmüyor bana göre ama oyuncuların özgüveninin yıpranması açısından bir kayıptır. Tabii ki bu hafta çok zor. Birebir rakipleri konumunda olan en azından puantajda Çetinkaya karşısına çıkacaklar. Çetinkaya karşılaşmasından alacakları puan veya puanlarla bu yarayı sarmak isteyecekler diye düşünüyorum. Yani Mausa Türkgücü maçının performansını bu karşılaşmada değerlendirmek ligin genel açısından çok doğru orantılı olmaz. Dolayısıyla kendinden çok çok düşük bütçede ve oyuncu kalitesi anlamında da kendinden çok kat ve kat düşük bir takıma karşı oynadılar. Dolayısıyla Mausa Türkgücü'nün performansını bu noktada eleştirmek veya övmek çok doğru saptamalar olmaz diye düşünüyorum. Ama yine de en nihayetinde onlar için kazanılmamış her 3 puan hedefe gidilen noktada bir engeldir. Ve bu engeli de aşmakta hiç de zorlanmadılar. Çok basit bitirdiler. Oyuncuların hala takım seçmeden maça hazırlanmaları ve hala bu arzularının olmaları da onların takımının ve sezonun geleceği için son derece önemlidir diye düşünüyorum.
0: Evet, sezon başında konan hedefin ciddiyeti zaten alınan sonuçlarda da ortada. 5 maç 15 gol. Hı hı. 3 gol ortalamayla oynuyor. Dediğin gibi kalelerinde ilk golü gördüler. O da penaltıdan oldu. Bu anlamda yani Mausa Türkgücü ben varım dedi. Hı hı. Desek yeridir sevgili Ertuğ. Geçelim bir diğer Mausa tarafında oynanan maça. Doğan Türk Birliği, Dumlupınar Doğan Türk Birliği karşılaşması. İlginç bir karşılaşma oldu. Tabii yerinde göremedim ben ama özetlerden gördüğüm kadarıyla. Yani o kadar net şansları değerlendiremedi Doğan Türk Birliği. Bazı pozisyonlarda kaleci Mustafa'yı geçemedi. Ama yani biz seninle birkaç hafta önce konuşmuştuk. Yani bu ilerideki hücum hattındaki herkes kapı kilitlense gelir açarlar sana çilingirler. Ama çilingirler biraz tutukluk yaptı sanırım bu hafta. Şanssız günlerindeydi. Ama Cabi çıktı ortaya ve kaydettiği golle 1-0 kazandı. Nazım'ın bir kırmızı kartı var. İkinci yarının hemen başında Dumlupınar 10 kişi kalmıştı. Dumlupınar'da işler pek iyi gitmiyor. Aksine Doğan Türk Birliği de elde ettiği puanlarla şu anda 11 puanla ikinci sırada yarışın içinde iddiasını sürdürüyor.
1: Öncelikle Dumlupınar futbolcusu Yannick'e geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bileği kırıldı sanırım. Değil
0: yani
1: mi?
0: Öyle. İlk radyoda bağlantı yaptığında Sabri Hoca, yani bir kırık yok ama yani değişik bir fotoğrafı görmüşsündür senin
1: gördüm
0: sosyal
1: fotoğrafı.
0: medyada. Yani çok yani kötü bir sakatlık gibi görünüyor. İnşallah kırık yoktur ama tam onun detaylarını öğreniriz. Ama kırık varsa da yani çok çok geçmiş olsun.
1: Çok geçmiş olsun. En kısa zamanda sahaya dönmesini diliyorum Yanni'nin. Sonuçta profesyonel futbolcular ve geçimlerini de bundan sağlıyorlar.
0: Evet.
1: Bir an önce sahada olmasını dilerim. Tabii ki yerine Nazım girdi. Nazım da maçın hemen ikinci devresinin başlarında çift sarıdan atılınca Dumlupınar için en olmayacak şeyler aslında birer korku filmi gibi yaşanmaya
0: Evet, diğer
1: başladı.
0: Yabancı oyuncu da
1: sakatlanıp oyundan
0: sakatlandı.
1: çıktı.
0: Stanley.
1: Evet,
0: Stanley,
1: doğru.
0: Evet.
1: Yani işte büyük şanssızlıklar yaşadılar. Bir de rakip Doğan Türk Birliği ise ve dediğin gibi o kapıyı açacak oyuncu sayısının fazla olduğu bir günde her ne kadar da tutukluk yapsalar işte haftalardır ortada olmayan büyük bir tecrübe Kenan çıktı ve son derece müthiş bir ara top attı Cabi'ye ve
0: evet.
1: Cabi de golü yaptı. Yani daha zorlarını kaçıran Cabi kolaylarını daha zor ve dar bir açıdan golü yapabildi. Yani
0: evet,
1: aslında çok yetenekli bir futbolcu, aslında hepsi çok çok yetenekli ama bazen gerekli o konsantrasyonu sağlayamayabiliyorsunuz son vuruşlarda veya bir an önce aceleci davranıp da golü atıp takımı öne geçirmek hissiyatı oluyor bazen futbolda. Özellikle oyuncularda hedefe oynayacak olan oyuncuların bu tarzda hisleri taşımaları çok da normaldir. Yani savunmadan çıkan bir oyuncunun gol noktasında gösterdiği soğukkanlılıkla forvet hedefi oynayan forvet adamın hele böyle gollerde peşi sıra arka arkaya gelmiyorsa göstermiş olduğu soğukkanlılık çok farklıdır, bambaşkadır.
0: Evet.
1: Her zaman futbolcu özellikle hücum hattında oynuyorsa gole açtır ama goller geldikçe artık o özgüvenini ve soğukkanlılığını yakalar. Dolayısıyla haftalardır kazanmasını bir şekilde biliyor Doğan Türk Birliği. Çok pozisyon üretmesine rağmen bunu başarıyor. Bu çok pozisyonlar gole dönüşmedi henüz ama göreceksin ki Mansa Atatürk Gücü'nün Bafülkü yurduna yaptığını çok yakın bir gelecekte Doğan Türk Birliği de diğer takımlara yapabilecek. Yani bir gün girmedi belki ama birkaç maç sonra bunlar girmeye başlayacak. Hatta olmayacak pozisyonlar bile olmaya başlayacak.
0: Evet.
1: Maç çözüldükten sonra oyuncular kendi performanslarını ve özgüvenlerini de top seviyeye çıkardıktan sonra da arkası gelecek diye düşünüyorum. Doğan Türk Birliği açısından önemli bir galibiyetti.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz hafta Gençlik Gücü'ne son anda yedikleri golle tam neredeyse 3 puanı hanelerine yazacakken 2 puan kaybetmeleri.
0: Evet.
1: Üstüne her ne kadar
0: Nazım
1: kadrosu...
0: Hoca o son dakika golünün şeyini bütün hafta atmak için uğraştıklarını söyledi bu arada.
1: Çok çok önemli çünkü birebir rakiple neredeyse artık maç düdük bitecek ve eve gidecekken kalenizde gol görüyorsunuz. Hafta boyunca bunun verdiği moral bozukluğuyla hazırlanmak pek kolay değildir maça ama futbolcu işte bir sonraki maçı da kendisini hep bir kurtuluş olarak görür. Dolayısıyla oyuncular da bunu yaptı. Her ne kadar da çok harcasalar da öne geçmeyi başarabildiler. Maçı koparamadılar. Son dakikalarda yine Gençlik Gücü maçında olduğu gibi birkaç serseri top kalelerinde böyle başlarını ağrıtabilecek pozisyona dönüştü. Bu konuyu çözmeleri gerekecek. Yani Doğan Türk Birliği evet çok pozisyona girebilir veya 1-0'ı bulabilir ama son dakikaları oynamasını da bilecek. Bu takım bunu alışkanlık haline getirmemesi lazım. Geçtiğimiz hafta Doğan Türk Birliği'ni neden bu kadar geriye çekiliyor? Neden top o ayağına alıp da pas yapacak adamlar oyunda değil ki maçın sonlarını oynayabilmeyi
0: evet,
1: açısından önemli değil diye eleştirmiştik. O rakip 10 kişi kalmasına rağmen kalelerine gelebilmeleri bu konuyu geliştirmelerini gösteriyor. Tabii ki başlarında da çok deneyimli bir teknik adam var ve bunu takımına anlatacaktır ve antrenmanlarda bunu takımıyla çözecektir diye düşünüyorum.
0: Dumlupınar'da işler sıkıntılı. Yani henüz ilk hafta dışında, mesela dışında galibiyet yok. Doğan Türk Birliği mağlubiyetinin ardından da onlar da bu hafta hemen bakalım. Cihangir'e konuk olacaklar. Bir zor da maç daha.
1: Zorlu bir fikstürden de geçiyorlar yani.
0: Yenlik'ten uzun süre faydalanamayacaklarını söylersek. Hı hı. Bir de Samuel de sakatlanıp çıkmıştı ki o da iyi bir kumaş. Ayrıyetten Nazım kırmızı kartlı. Bu eksiklerle Cihangir'e gidecek. Gerçekten zorlu bir fikstürü var Dumlupınar'ın. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Doğan Türk Birliği de yeni camiye konuk edecek.
1: Evet.
0: Girne de gelecek hafta maçında. Devam edelim sevgili Ertuğ. Haftanın açılış maçında Gençlik Gücü konuk ettiği Cihangir'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Her iki devrede bulduğu gollerle önemli bir galibiyetti. Yarışın içerisinde var olma ve iddiayı sürdürme açısından. Cihangir bu sene ilk kez mağlup oldu ve bu maçla ilgili senin görüşlerini alalım.
1: Açıkçası Cihangir hem Doğan Türk Birliği ile hem de Gençlik Gücü ile bir vesileyle oynamış oldu baktığınızda. Bir maçının da bay geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu anda ligde puantajla geride gibi gözükseler de, daha doğrusu bizi son yıllarda alıştırmadıkları bir pozisyonda şu anda olsalar da, birkaç kazanacakları maçla iğmeyi kendilerine tekrardan döndürebilecekler düşüncesindeyim. Fakat bunu yapmak için özellikle Jonathan Weston'ın performansını yukarıya çekmesi lazım. Ciddi anlamda, yani izlediğim tüm maçlarında eski Jonathan'dan eser yok. Çok formsuz. Eskiden yapmış olduğu iyi özellikleri de artık takımına kazandıramıyor. Bir kere gol atamıyor. Şu anda belki de tek ihtiyacı olan işte bir tane atabileceği golden sonra belki de açılacaktır ama o eski gücü, topu gerektiğinde alıp orta sahanın önüne kadar gelip takımına duvar olması, takımını öne taşıması, uzun serseri topu düşürüp pozisyona sokması artık sıradan bir oyuncunun yapabileceği kadar oldu ki Weston çıktığı 10 hava topunun 8'ini 9'unu alan bir adamdı. Şimdi evet, herhangi bir forvetin alabileceği kadar alıyor. Dolayısıyla yabancı oyuncunuzun, transfer ettiğiniz oyuncunuzun bu şekilde performans sergilemesi gol noktalarda da sıkıntı yaşamanıza.
0: Bence bu diğer oyuncuların da performansını etkiliyor. Kesinlikle, mesela.
1: Kesinlikle. Yani bir kere aralarında ciddi anlamda bir uyum sorunu olduğunu düşünüyorum. Bir kere o kadar bir alışmış ki Meye Babakar ikilisi birbiriyle oynamaya. Meye Babakar'ın yarattığı boşluklara, yaptığı koşularla ve oradaki etkinliğiyle çok göz önüne çekiyordu. Evet. Tabii ki Weston da aynı tip oyuncu, tıpkı Babakar gibi, ama şu anda henüz Babakar'ın Cihangir'de verdiği etkiyi vermiş durumda değil. Ne yarattığı boşluklara M'ye girebiliyor, ne de M'ye oraya girse bile o toplarla buluşamıyor. Bu da tabii ki Cihangir hücumun hattının hücuma yayılmada ve hücumu genişletme ve hücum prensiplerini sahaya getirmede ciddi bir handikap oluşturuyor. İlk maç hala hatırlıyorum, Cihangir Doğan Türk Birliği maçında her ne kadar etkili atakları Cihangir yapsa da hücuma yaygınlık ve hücum pozisyonlarına doğru geçebilme, yerleşebilme açısından Doğan Türk Birliği'ni övmüştüm ben. Ve Cihangir de tamamen hızlı geçişlerle pozisyon bulduğunu söylemiştim. Oynayarak kazanacağınız fikstür yanaşıyor ve artık takımınız Gençlik Gücü veya Doğan Türk Birliği'ne karşı oynamayacak. Bekleyip de hızlı veya geçişler yapıp veya sahanın boşluklarına bir anda bulamayacaksınız. Bu boşlukları yapacağınız hızlı paslarla, oyunun yönünü değiştirmelerle, oluşturacağınız ikiye birlerle, kaleye atacağınız şutlarla çözmeniz gerekecek. Bu noktada 3. bölgedeki oyununu geliştirmesi gerekiyor Cihangir'in. En önemlisi de Weston'un bir an önce takımını ayağa kaldıracak özgüvenini ve performansını sahaya yansıtması gerekecek. Cemre Hoca bu konuda bence işi çözebilecek potansiyelde bir teknik adam. Belki de bir plan doğrultusunda bunu deniyordur da, zaman zaman görüyorum özellikle Weston'u merkezden kenarlara çekip oradan gitmeye veya o merkezi Weston'un üstünde bilirken o baskıyı alma durumlarını deniyor. Denemeli de zaten. Bakalım süreç içerisinde, yani dediğim gibi Cemre Hoca bunları deniyor ve günün sonunda da sonucunu alacaklardır diye düşünüyorum. Tabii ki diğer tarafa bakacak olursak kaybettikleri takımda, yani hiç böyle küçümsenecek bir takım değil. Evet. Turan Hoca ve ekibi gerçekten taş gibi bir takım. Özellikle takım savunmasını her zaman söylüyoruz. En ligin en iyi, geçtiğimiz yıl şampiyonluğun anahtarı Gençlik Gücü'nün yaptığı takım savunmasıydı ki bunu hala layıkıyla yerine getiriyorlar. Kaldı ki set oyunlarını ve özellikle ikinci bölgede birebirlerini çok iyi yapan enerjik ve dinamik bir takım. Evet. Özellikle ve özellikle hücuma giderken buldukları ilk golde sahaya yayılmış pozisyonunda Ahmet Sönmez'in soldan sağa çevirdiği topu Ünal bir de sağdan sola çeviriyor ceza sahasının içerisinde ve hiçbir müdahale yok. Tabii ki o top artık gol olur. Evet. Düşün sen ki bir takımın 6 numarası ve bir takımın işte stoperi rakip ceza sahasının içerisinde iki orta yapma fırsatı buluyor. Çok büyük bir ihtimalle golle sonuçlanırdı ve öyle açtılar kilidi. Sonrasında da zaten kolay gol yemeyen bir takım. Evet. Sonrasında buldukları pozisyonlarda cömertçe harcamasalar belki de maçı daha erken de çözebilirlerdi diye düşünüyorum ama önemli olan kazanmaktı. Onlar adına da son derece önemliydi kazanmak. Çünkü geçtiğimiz hafta da kaybetmekten son anda kurtarmışlardı, evet. Doğan Türk Birliği karşılaşmasında.
0: İsmail Bulut gerçeği diye bir şey daha var bu takımda. Ona da bir vurgu yapmak isterim ben. Yine geçtiğimiz hafta Doğan Türk Birliği deplasmanında asisti yapan adamdı Ünal'a. Bu hafta ikinci golü
1: golü atan, maçı koparan.
0: Nereye koyarsan oynar. Sol bek, sol bek, stoper, stoper. Yani bir hocanın isteyebileceği en güzel oyuncu tipi değil mi? Çok pozisyonla forma giyebilmesi.
1: İsmail Tırlık.
0: Takıma katkı sağlayabilmesi. İsmail Bulut iki haftadır yani performansıyla adından söz ettiriyor. İsmail Bulut diyoruz da daha önce İsmail Tırlık diye geçiyordu. Evet. Alışmakta da zorlanıyoruz, evet. Ama İsmail Bulut performansıyla ön plana çıktı diyebiliriz maçta da. Devam edelim. Ama arada bir şimdi zamanlardan sonra Facebook yayınımız sorunsuz ilerliyor.
1: Maşallah şükür. Diyelim.
0: Maşallah, tahtaya vuralım. Bir sıkıntı olmasın. Görüş ve önerilerinizi, sorularınızı yazabilirsiniz. Ara ara değerlendiririz maç aralarında. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hamit Sakallı iyi yayınlar demiş. Onu da buradan tebrik edelim. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen adayı kurultayında artık milletvekili aday oldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden başarılar dileyelim. Yol açık olsun diyelim. Ve Soydan Sakallı iyi yayınlar, kolay gelsin arkadaşlar demiş. Teşekkürler sevgili Soydan Sakallı dedikten sonra dönelim Değirmenlik Mesarya maçına. Mesarya'nın 2-1'lik bir galibiyetiyle sonuçlandı. Yani ve sezonun ilk galibiyeti yanılmıyorsam. Kaç haftadır biz Mesarya'yı eleştiriyoruz değil mi? Yani sonuçta İşte bazı maçlarda mesela ilk haftada Dumlupınar karşısında 2-0'dan 4-2 maçı verdi. Bir önceki hafta Küçükkaymaklı'ya 3-0'dan 3-3 puanları verdi. Ama bu hafta öyle olmadı. Belli ki yani sen de söylemiştin geçtiğimiz hafta burada. Cemal Hoca bunun üzerinde duracak demiştin. Öyle bir potansiyeli olan teknik adam demiştin. 2-0'lık skor üstünlüğü yakaladıktan sonra skor 2-1 olsa da o kırılma anını atlattılar.
1: Ve 10 kişi kalmalarına rağmen, evet, bunu başardılar.
0: Tek bir yabancı ile oynadılar %90 maçı. Son dakikalarda oyuna girdi yabancıların iki tanesi. Ama Stanley attı iki golle takımına hayat verdi diyebiliriz. Değirmenliğin ilk iki haftadaki o parlak performansı son iki maçta çok da ortaya çıkmadı. Şöyle ki, evet, eksik oyuncular vardı. Biliyorsun Şükrü kırmızı kart görmüştü. Deniz Kibar'ın bir sakatlığı vardı. O sonradan oyuna dahil oldu. Bir önceki hafta karşılaşmasında Nick Ersa sakatlanıp oyundan çıkan yabancı oyuncu Yusuf İbrahim oynadı ama o ilk iki haftadaki adam değildi. Motton uğraştı, pek bir şey yaradamadı. Geriden çıkan Barkın kafayla golü attı ama savunma kurgusunda bazı sıkıntılar olduğunu gördük Değirmenlik'te. Ve Mesarya tabii yerindeyse o sıkıntıları iyi değerlendirdi. Ben biraz da tabii bu eksiklerden dolayı sahaya çıkan kadronun, yani Değirmenliği takip eden biri olarak söylüyorum. Tam ideal kadro değil ve bu oyuncuların birbiriyle belki de ilk maçlardır böyle 11'de. Onun da sıkıntısını yaşadıklarını düşünüyorum. Sen de söylemek istersin.
1: Açıkçası tebrik etmek gerekiyor. Geçtiğimiz hafta bu pozisyonları ve bu kurguları Cemal Hoca'nın takımına oynatması gerektiğini söylemiştim. Takımın önde oynarken savunmaya çekildiği pozisyonları kurgulayıp maç esnasını yaşatması gerektiğini ve bunu defalarca oyuncularına antrenmanda sağlaması lazım demiştim. Belli ki yaptı. Bir de Yusuf da döndü takıma. Emirhan'la birlikte güzel bir ikili oldular defansta ve 2-0'dan sonra da kolay kolay pozisyonda verdirtmediler maçın genelinde de Değirmenliğe. Benim açımdan sürpriz oldu mu? Bence sürpriz oldu Değirmenliğin. Özellikle lige ilk iki hafta başlangıcından sonra daha iyi işler yapacağını düşünüyordum ama 3. haftaki bay karşılaşması, 4. hafta Karşıyaka'ya farklı kaybetmeleri belli ki moral man onları biraz dibe çekti. Tabii ki Şükrü'yü de kaybettiler Karşıyaka karşılaşmasında diye. Bayağı bir de dediğin gibi yabancı oyuncularını kaybettiler ikinci haftadan sonra. Evet. Takımı büyük ölçüde oyun formunu etkilemiş durumda. İstediklerini sahaya yansıtamıyor bir türlü Evren Hoca ve öğrencileri. Ama karşılarında da deyim yerindeyse sütten ağzı yanan ve yoğurdu üfleyerek yiyen bir takım buldular evet. bu hafta ve özellikle geriye düştükleri karşılaşmalardan sonra yine aynısına izin vermediler. 10 kişi kalmalarına rağmen dedim, sebebi de oyuncularının maçın içerisinde oyundan çıkmak istemesi, bir olay evet. yaşandı, bilmiyorum.
0: Evet evet, çok enteresan bir olay evet. yaşandı. Yani ırkçılık olduğu ileri sürülüyor.
1: İleri sürüldü. Ondan sonra oyuncu takım oynamak istemedi, sahada zorla kaldı, küstüm oynamama getirdi.
0: Sarı kartı da vardı galiba. Yani hakemden izinsiz sahadan çıkınca bir sarı kart daha olur diye çok yani kenar yönettiğim takım arkadaşlar canını yedi sahada evet. tutsun oyuncuyu.
1: Sahadaydı ama kafa olarak orada değildi, onu demek istedim.
0: O vakitte sonra doğru.
1: Dolayısıyla buna rağmen başardığı Cemal Kırık öğrencileri tebrik etmek lazım. Bir kere bölge derbisi hiçbir zaman aslında favorisi olmaz derbi maçlarının ama özellikle...
0: Bir de iki dost camiadır bu ikisine. Yani iki ilişkilerin iyi olduğunu biliyorum.
1: Çok iyi bir durum. Yani her zaman olsun tabii ki bu tarz hem çekişme hem de dostluk oldu mu daha da güzel olur diye düşünüyorum. Tebrik edelim. Açıkçası Cemal Hoca'yı kaç haftadır bunları yapamaz diye eleştiriyorduk ama bunu yapabileceğini de hep inandığımızı söylemiştik. Hatta Cemal Hoca çok çarpıcı sonuçlar da ligin genelinde zaman zaman alabilen bir teknik adamdır. Yaptığı taktiksel planlamalarla bazen de hiç ummadığınız anda büyük takımlara da çelme takabilecek potansiyele sahiptir. Tabii ki madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak Evren Bahtıkara ve öğrencilerinin ayağa kalkması gerekecek ki zor bir hafta bekleyecek onlar. Evet. Yani Esentepe'ye gidecekler.
0: Deplasman gibi deplasmanlardan biri.
1: Esentepe'de yaralı. Evet. Dolayısıyla onlar için de bir çıkış maçı olacak. Artık sahaya doğruları hangisi daha iyi yaparsa kalkacak diye düşünüyorum.
0: Meseria'da Karşıyaka'ya konuk edecek. Güzel maç olacak.
1: Çok güzel maç.
0: Kağıt üstünde güzel maç. Keyifli bir maç olacak. 6. haftada diyelim. Devam edelim. Sıradaki takımımız, daha doğrusu maçımız Aslanköy Alsancak Yeşilova. Yani gerçekten Aslanköy bu sezon istediği sonuçları şu ana kadar elde edebilmiş değil. Onun dışında Yeşilova da aynı şekilde iki tane tam anlamıyla istediği neticeleri alamayan takımın buluşması bir berabere bitti. Yani Aslanköy'de gördüğüm kadarıyla yabancı oyuncuların bireysel performansı belirleyici oluyor. Mesela Endin'in attığı golde bir eser çabası var. Mehmet Fatih Parlak'ın golüne engel olamadılar ve 1-1 bitti mücadele. Bir puan kaybı daha yaşadı her iki takımda. Sen neler söylemek istersin sevgili Ertuğ?
1: Açıkçası
0: Aslanköy'ün durumu.
1: Aslanköy'ün ligin genelinde de bu gelgitleri yaşayacağını ben öngörüyordum. Neden öngörüyorum? Bir kere her ne kadar tempoyu ayarlayabilen ve tempoyu kurabilen ve sürekliliği olan, ligi çok iyi bilen 3 tane orta sahasına sahip olsa bile kimdir bunlar? İşte Hascan'dır, İbrahim Çıdamlı'dır, Sercan'dır. Bu üç adamı ligin hangi takımının orta sahasının merkezine veya sağına veya soluna veya önüne koyarsanız üçü de her takımda oynar veya üçünün de teknik adamı bu üç adamı ister. Ama belki de sorarsanız üçünü de aynı anda oynatmak size zaman zaman sıkıntılar yaratabilir diye birçok teknik adamın da yorumu olur diye düşünüyorum. Elindeki imkanlar doğrultusunda tabii ki Sedat Hoca üçünü de kullanmak isteyecek ama öyle zamanlar olur ki maksimum verim alamaz futbolcularının üçünün de aynı anda oluşundan. Orayı çok iyi cover edebilecek olan yöntemlerle çözmesi lazım diye düşünüyorum. Sedat Hoca'nın özellikle İşte geriden gelen Fatih Parlak'ın o noktada o vuruşu yapabilmesi, oraya kadar geriye hamle yapamayan oyuncuları da gördüğümüzde ciddi bir sıkıntıdır bence pozisyon anlamında. Maçın genelinde oyuncuların aldığı pozisyonlar anlamında söylemiyorum bunu. Zaman geçtik sonra bu üç tane futbolcunun ister istemez pozisyonlarını kaybetmesinden dolayı olduğunu söylüyorum ki bunu çözebilecek bir potansiyelde teknik adam. Bu üç tane oyuncu başka takımların da başına çok büyük dertler açabilecek de bir pozisyonda oyuncular ve nitelikte oyuncular ve çok ciddi anlamda oyun çeşitliliği olan adamlar. Ayağa pas yapabiliyorlar, şut özellikleri var, araya pas bırakabilme özellikleri var, serbest vuruştan gol yapma, uzaktan gol yapma evet. özellikleri var. Aslında birçok takımda olmayan tek adam, onların takımında 3 tane var ve aynı anda da sahada. Ama bu kolay kolay sahanın, yani maçın genelinde Aslanköy'ü zaman zaman etkiliyor diye düşünüyorum kötü anlamda. Bunu da iyi değerlendirdi bence Oktay Erdem ve öğrencileri. Çok belirli bir oyun yapısı var açıkçası Alsancak Yeşilova'nın. Alsancak Yeşilova'nın oyun yapısını sahaya yansıtamak yapmamak gibi bir durumu hiçbir zaman olmaz. Çünkü hep aynı oyunu oynarlar. B planları bile çok bellidir. Billy öne geçer ve Billy'nin evet. indirdiği veya boşalttığı aralara ya işte Fatih girer ya işte Cemal Yaşın ses girer.
0: Weston'un olduğu dönemde de bu öyleydi. Yani Weston'dan beraber.
1: Hala aynı oyun yapısı, hala aynı teknik ekip ve hala aynı oyun yapısıyla gidiyorlar. Siz ikiyi bulamadığınız, maçı koparamadığınız sürece Alsancak Yeşilova size bunu hep yapabilecek olan potansiyelli bir takımdır. Bunun handikapını yaşadılar. Evet, dediğin çok doğru. Bir türlü istediğini tam bulamayan Aslanköy'den bahsediyoruz ama unutulmaması gereken başka bir şey var ki bu takım da yeni kurulmuş bir takımdır. Evet. Bu gün geçtik sonra daha da iyiye gidebilecek olan bir takımdır. Bence yönetim Sedat Hoca'ya ve ekibine güvenmeli. Zaten o güveni veriyor bence kendisine. Sabretmeli, kupayı hedef belirlemeli. Başarı ilk 8 Aslanköy için bence çok ciddi bir başarıdır bu yıl. Ve ilk 8'in içinde yer alıp kupada da çeyrek final görürlerse önümüzdeki sezonlar için çok daha iyi. Kabuk değiştirerek, araya 1-2 tane serpiştirerek ligin işte tekrardan o Mesarya bölgesinin derbilerini artıracak bir takım daha ligde görmüş oluruz diye düşünüyorum.
0: Evet, sezon başında basın toplantısında 3 yıllık bir plandan bahsetmişlerdi Aslanköy adına. Bu ilk yıl kalıcı olma gibi bir amaç vardı, hedef vardı. Ondan sonra yavaş yavaş öz kaynakları da geliştirip ara takım seviyesinde de baş oynama, şampiyonluk hedefi, başarı hedefi vardı. O ilk senede sen de dediğin gibi en azından şimdiki sonuçlardan yani takılıp kalmamak lazım. Daha biraz daha yeni bir takım olduğu için gerek teknik heyetine gerek oyuncu grubuna yönetimi sahip çıkacağını düşünüyorum ben de. Ki çıkıyordur da. Yani çıkmıyor demek istemiyorum. Böyle bir değerlendirme yapmış olayım ben de Aslanköy için. Cumartesi günü oynanması gerekiyordu ama biliyorsun sen de Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasında hayatını kaybeden Süleyman Erdoğan'ın cenazesi vardı. Esentepe Küçük Kaymaklı Esentepe karşılaşması pazar gününe alındı. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Sevgili Süleyman Erdoğan'a ve ailesine, sevenlerine başsağlığı dileyerek başlayalım. Bir bitti bu mücadele. Duygu dolu anlar da olduğunu gördük. Mesela Esentepe gol attıktan sonra sevinmedi bile. Yani Süleyman Erdoğan'ın fotoğrafını gösterdiler. Belli ki bu mücadele Süleyman'a adanmış bir mücadele oldu. Neler söyleyebiliriz sevgili Ertuğ?
1: Açıkçası çok zorlu bir süreçten geçiyor bölge halkı. Çok yakın bir fertlerini kaybettiler. Ben de onlara rahmet diliyorum. Geride kalanlara da sabır diliyorum. Kolay değildir böyle zamanlarda maç oynayabilmek, maça çıkabilmek. Gerçekten Esentepe takımının gösterdiği bu onurlu dik duruş, takdire şayan sonuçlara bakmazsızın Esentepe'nin bu noktada maça çıkabiliyor oluşu arkadaşlarını anar.

0: maçı kazanabilecek pozisyonlara bile girseler de direkleri geçemediler. Öne de geçebilirlerdi. Tam öne geçeceklerini düşündükleri anda kalelerinde gol gördüler. Açıkçası Küçük Kaymaklı kendisi aslında çıktığı her maçta favori olur diye söylemiştik. Ama Esentepe çok çok aksi bir takımdır. Herkese de bir gün yani bunu şey yapabilir, hissettirebilir açıkçası. Küçük Kaymaklı adında da tam da böyle oldu. Yani Özgü Hoca her ne kadar takımını özellikle ikinci hafta Karşıyaka galibiyetinde ne kadar sabırlı oynattıysa, Esentepe maçında da geçtiğimiz hafta 3-0'dan 3-3'ü yakalamanın da verdiği moralle Esentepe'yi kendilerine bir hedef gördüler. Evet. Ve maçın başında hemen de maçı koparmak için düşünceye girdiler. Ve açıkçası birkaç pozisyonda gafil avlandılar ama şans yanlarındaydı ki geriye düşmediler.
1: Boran'ın kırmızı kart gördüğü an sence kırılma anı olabilir mi?
0: Açık. Kesinlikle olabilir. Bence kırılma anıdır.
1: Ki ilk sarı kartı eleştirildi bayağı, Boran'ın ilk gördüğü sarı kart.
0: Katılıyorum. Biraz ağır bir karttı.
1: Özgü Hoca da maç değerlendirmesinde bunu vurguladı.
0: Ben özetlerde izledim açıkçası. Bana göre de çok ağır bir karttı, özellikle ilk sarı kart. Evet. Dolayısıyla tabii ki bir takım için kırılma anıydı bu. Esentepe de onun da verdiği moralle tekrardan maça adapte olabildi, golü bulabildi. Golden sonra gösterdikleri tablo. Yani açıkçası böyle günde böyle bir manzarada ne kadar sistemden, ne kadar taktikten konuşabilirsiniz? Konuşamazsınız. Evet. Dilerim en kısa zamanda istedikleri 3 puanı, şu an ligde tek galibiyeti olmayan takım Esentepe. Dilerim ki hem Süleyman'a hem de bölgeye getirecekleri 3 puanla da o unutulmaz anı ve sevinci yaşatırlar.
1: İnşallah diyelim ve son maçımız, yani atlamadığımız maç yok gördüğüm kadarıyla. Bugün biraz hızlı gidiyoruz, güzel de gidiyoruz. Güzel yorumlarında sevgili Ertuğ, Lefkoşa derbisi. Yeni Cami Çetinkaya 1-0'dan 2-1'lik bir galibiyeti var Çetinkaya'nın. Özellikle Çetinkaya'nın attığı ikinci golde offside mı değil mi tartışmaları, ki zaten özet görüntülerde de belli değil yani offside evet, olmadığını, ama Yeni Cami dün yaptığı açıklamada yani golün yani offside olduğunu vurguladı ve hakem kararlarını eleştirdi. Sadece kendileri için değil, genel anlamda bir adalet istediklerini vurguladılar. Çetinkaya ilk galibiyetini derbide aldı. Bir önceki hafta biliyorsun Dumlu Pınar karşısında geriden gelip beraberliği koparıp ilk puan almışlardı. Bu sefer de Yeni Cami karşısında ilk galibiyeti aldı. Birazcık kara bulutlar dağıldı sanki Çetinkaya'nın üstünde diyebilir miyiz?
0: Açıkçası haftalardır Derviş Hoca önde oynayan oyuncularının sezona geç başladığını ve henüz güç ve kuvvetinin yerinde olmadığını söylemişti. Özellikle bu hafta yabancı oyuncularının gol katkısı vermesi onlar adına son derece önemliydi. Fakat dikkat çekici bir başka durum Çetinkaya için. Açıkçası maçların başını, ilk devresini iyi oynayamadıklarıdır. Her ne kadar Derviş Hoca takımın kondisyonundan veya yabancıların geç katılmasından dolayı bahsetse de aslında takımın çok güçlü olduğunu gördük. Çünkü hem Dumlu Pınar'a karşı hem de bu maç geriden gelip bir derbiden bahsediyoruz. Maçı kazanmasını bildiler. Her ne kadar offside'dir diyebilirsiniz, öyledir veya değildir. Bu takım bu reaksiyonu verebiliyor. Verebiliyorsa demek ki fizik kondisyonu belki Derviş Hoca'nın beklediği noktada değildir. Ama karşılaştıkları takımların da altında değildir. Onlarla geriden gelip de mücadele edebilecek olan potansiyelli olduklarını gözlemledik. Açıkçası geçtiğimiz hafta Dumlu Pınar karşılaşmasında bir şeye dikkat çekmiştim. Ben özellikle Derviş Hoca'nın atılan golde, 2-1'i getiren golde, 3 kez bunu aynı adamın denemesi, ceza sahasına giriş yapıp da vuruş yaptığını söylemiştik. Bir sonraki hafta aynı oyuncu eğer ceza sahasına hiç giremiyorsa, hiç şut atamıyorsa burada bir tezatlık var. Yani ya Dumlu Pınar'ın maç taktiğinin kilit noktasındaki adam odur. Hı hı. O gün onun üstüne kurulmuştur, onu yapmıştır. Veyahut bu maç o oyuncudan eser yoktur. Dolayısıyla yani burada bir tezatlık var. Bunu çözmeleri lazım. Belki de maça iyi başlamamalarının sebeplerinden biri oydur. Yani oyuncularının bir önceki hafta verdiği o ışığı, o performansı bir hafta sonra sahada bulamaması. Tabii ki genç oyuncuların, deneyimi olmayan oyuncuların performansları dalgalıdır, bunu anlayabiliyoruz ama onlar adına tabii iyi bir ilaç oldu. Her ne isterse olsun bunlar çözülmeyecek konular değildir. Her ne kadar basit gibi gözükse de bir oyun şablonlu olması veya bir oyuncunun size maç içinde verebileceğini tahmin edebiliyor olmanızın bir teknik adam olaraktan sizi o maçta ön plana atar. Çünkü siz bu oyuncunun bir önceki hafta verdiği performansı gördükten sonra bir sonraki hafta onun yine onları yapabileceğini düşünürsünüz. Ama göremezseniz bu sefer takımın içerisinde başka şeyler, alternatifler denemeye başlarsınız. Mevki değişikliklerine gidersiniz gibi gibi. Dolayısıyla bu noktada her ne kadar bunu gösterememiş olsa da oyuncuları tekrardan toparladılar ve açıkçası güzel bir galibiyet aldılar. Hem Kouassi'nin hem Formi'nin bulduğu gol bu noktada onlar için son derece önemliydi. Diğer tarafa bakacak olursak da Yeni Cem'i öne geçtiği bir karşılaşmayı kazanamadı. Aslında maçı koparabilecekleri anlarda geldi ellerine. Özellikle ilk yarıyı çok çok iyi oynadıklarını düşünüyorum.
1: Hüseyin Arifoğlu'nun
0: müthiş ön plana çıktı. Yani sadece attığı golle değil, orada rakip takımın sol arkasına ciddi anlamda sarktı. Çok iyi ve güzel koşular yapıp oraya gitti ve toplarla buluşup oldukça etkili oldu. İkinci devre önlem aldı. O noktaya Derviş Hoca uyardı. Hem içeride yapmış olduğu uyarılar hem de Hüseyin Arifoğlu'nun orada markajı daha sert bulmasıyla Yeni Cem'i bir anlamda oradan getirmemeye başladılar. Buldukları golle de maçı kazandılar. Yeni Cem'i tabii haftalardır bir türlü istediği tam çıkışı yapamıyor. Özellikle kazandıktan sonra Mansa Türk Gücü'nden getirdikleri beraberlikten sonra takımın yukarıya doğru bir ivmeleneceğini düşünmüştük ama iki haftadır yerinde sayıyor açıkçası. Tabii ki bu noktadan kalkabilecek bir deneyimli teknik adamları ve teknik ekipleri vardır. Kolay değildir. Bu hafta Doğan Türk Birliği'ne gidecekler. Evet. Ama tıpkı Mansa Türk Gücü için söylediğimiz bu ters gelebilir etkisi Yeni Cem'in her takıma yapabileceğini düşünüyoruz. Bence evet. Nazım Hoca da bunu düşünüyor. Oyunun her noktasında skor yapabilecek olan potansiyelde oyuncuları var. Yani bir envaryası çıkar bir maçı yalnız kazanır belki de bir gün. Öyle bir maça denk gelebilir. Ki buna da ciddi anlamda Yeni Cem'in ihtiyacı var diye düşünüyorum.
1: Evet, maçlarımızı tamamladık. Hafta sonu oynanacak maçlar. Cumartesi 4, pazar günü 3 maç var ve Aslanköy'ün bay geçtiği o bir hafta olacak, 6. hafta. Programın başında şakayla karışık biraz ilişmiştik birbirimize. Sana sormuştum. Şimdi yayında da sorayım, arkadaşlar da söylesin. Yani bu akşam Galatasaray-Barcelona maçı var. Erçin gözünde nasıl olur bir...
0: Fanatik bir adam olarak yapamıyorum.
1: Çok kısa bir de bundan bu görüşü alayım, merak ettim.
0: Açıkçası bu platformlarda Galatasaray'ın oynaması bir Galatasaray taraftarı olarak beni keyiflendirir. Oturup maçta Şampiyonlar Ligi, bir de karşısındaki takım dünya devi ise. Evet. Açıkçası benim oğlum Barcelona'nın takımını baştan sona ezberebilir. PlayStation'da da en çok aldığı takımdır. bu akşam kaybetmeyecek olan tek adam varsa o da benim oğlumdur. Evet. Üzülmeyecek çünkü. bakalım onunla da maçın...
1: Galatasaray için zor maç.
0: Evet.
1: Hiç kolay değil.
0: Çok çok zor maç. Ama bu gibi maçları yıllar yılı Galatasaray oynamış. Özellikle de kendi sahasındaki taraftarına çok güvenen bir ekip.
1: Hansi Flick de ondan vurgu yaptı zaten. Yani taraftara vurgu yaptı esas. o atmosferde...
0: Yani bu oyuncular daha önce hiç bu atmosferi tatmadı. Genç de bir takım. Barcelona yani... İstediğini sahaya yansıtamazsa oyunun ilk 15-20 dakikasında onlar için korkulu bir rüyaya dönüşebilir İstanbul akşamı diye düşünüyorum. Tabii
1: İki
0: ki
1: buçuk ay önce Dünya Kupası'nı kaldırdı o takımın yarısı. O da enteresan bir durum yani.
0: Evet yani ama sadece futbol oynuyorlar. Evet. Yani hiç böyle atmosferde çıkıp da etkilendiklerini görmedik açıkçası. Evet. Sadece futbol oynamak için çekiyorlar. Tabii ki büyük bir handikapları var. Rafinha olmayacak bu akşam diye biliyorum.
1: Rafinha yoksa Olmo var. Olmo yoksa...
0: Rafinha da takımın ama çok büyük bir gol silahı.
1: Evet.
0: Ciddi adam var. Gordon var. Yani
1: daha ne olsun yani?
0: Daha yani yok Gavi var. Sürekli düşündükçe biri çıkıyor. Yani Jesus var. Arsenal'da son şampiyon gelmiş takımla yerinde oynuyor falan.
1: O yüzden... Evet. Sormak istedim.
0: Meleklerin Cimbom'un yanında olacağı bir maç diliyorum.
1: Bakalım nasıl tamamlanacak. Tabii şakayla karışık. Bunu da sormak istedim sana.
0: Teşekkür
1: ederim. Sevgili Ertuğ, teşekkür ederim kıymetli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İstediğin bir şey varsa son sözlerini alayım.
0: Sağ olun.
1: Evet sevgili izleyenler. Süper Lig'de 5. hafta bitti. 6. haftaya doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki hafta Salı günü yine bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız ve haftanın maçlarını yine değerlendireceğiz. Sevgili Ertuğ Elçin'le birlikte bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Eski hükümlülerin istihdamı, ceza ve infaz süreçlerinin amaçladığı iki temel toplumsal faydanın gerçekleşmesi açısından oldukça önemlidir. Bu iki amaç genel ve özel önleme işlevleriyle açıklanmaktadır. Birincisi genel önleme dediğimiz ve basitçe ibret alma olarak ifade edebileceğimiz suç işlediği zaman cezalandırılan bir bireyin yaşadıklarından ibret alıp suç işlememeyi seçen diğer bireylerin suç işlememesini böylelikle önlenebilmiş olması. İkincisi de özel önleme dediğimiz nokta ki bu da suç işleyip cezalan ve cezasını çeken kişilerin yeniden suç işlemesinin önlenmesidir. Aynı yaptırımları veya benzer başka ceza yaptırımlarını tekrar yaşamak istemeyen kişi bunu engellemek için kurallara uyar ve yeniden suç işlememeyi seçer. Burada önemli olan istihdamın özel önlemeye sunacağı katkıdır. Birer suç okulu olarak tanımlanan ceza infaz kurumlarının yarattığı ceza ve alt kültürü içerisinde suçla daha yakından ilişkilenen eski hükümlünün dışarıda meşru bir gelir kaynağı elde etme şansı olmaması, onun ceza ve alt kültürünün sağladığı bağlantılarla meşru olmayan gelire yönelmesine sebep olacaktır. Burada devreye girecek istihdam imkanları eski hükümlünün yeniden suç işlemesini, en azından meşru olmayan bir gelire gereksinim duyma bağlamında engelleyebilecek olması bakımından önemlidir. Bir dereceye kadar da olsa yeniden suç işlemeye ihtiyaç duyulmasının engellenmesiyle toplum düzenine katkı konulacak, suç oranları düşürülebilecektir. Her şeyden önce çalışmaları belki kronolojik olarak iki temel safhaya ayırmak isabetli olacaktır. Birinci safhada cezaevinde geçirilen süreçte mahkumun cezasını çekip dışarı çıktıktan sonra istihdama daha kolayca erişebilmesi için yapılabilecekler. Ve ikinci aşamada da cezaevinden çıktıktan sonra yapılacaklar olarak iki farklı aşama vardır. Birincisinde cezaevindeki eğitimin ve rehabilitasyon çalışmalarının başarılı bir şekilde yerine getirilmesi, mahkumun cezaevi sürecini mesleği yoksa bir meslek edinmek için çalışarak ve eğitim alarak geçirme fırsatı olması, eğer cezaevinden çıktıysa da istihdama...
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, sizin radyonuz.

0: Bakıyorsun. Reklam.
1: Evinizin konforunu ve mahremiyetini tek bir dokunuşla yönetmeye ne dersiniz? 3HD duvarüstü panjur ve çit sistemleriyle yaşam alanlarınıza sadece estetik değil, kusursuz yalıtım ve üstün güvenlik katın. Yazın bunaltıcı güneşinden, kışın soğuğundan ve dışarıdaki gürültüden anında uzaklaşın. Enerji tasarrufu sağlayan uzun ömürlü ve şık tasarımlarımızla evinizde kontrol tamamen sizde. 4 mevsim huzur ve modern çözümler için hemen internet sitemizi ziyaret edin.
2: Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil. Yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533 824 20 19. Master Plus, kazanmak isteyenlerin tercihi.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Target, Target Sigorta, güven verir her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
5: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
4: Target, Target Sigorta, güven verir her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
5: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
6: Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimiz de öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
7: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
8: Güneydeniz'in yanı başında enfes bir kahvaltıyla başlayın.
2: Güneşin ve denizin tadını çıkarın. Gün batımında müziğin ritmine kendinizi bırakın. Kahvaltıdan gün batımına, Riva'da her an başka güzel. Lezzetli kahvaltılar, deniz keyfi, gün batımına eşlik eden sunset partiler ve çok daha fazlası. Riva'da unutulmaz anlar. Riva Beach Club Cafe Resto Bar, Lapta, Girne. Rezervasyon 0539 122 33 46.

0: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, İskele'de sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 Residence ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 0363.
1: BadgeoSim'de müzik devam ediyor.
2: BadgeoSim.com.
1: Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.

Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre,

0: 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil. Yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533 824 20 19. Master Plus, kazanmak isteyenlerin tercihi.
2: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın.

yapmaktır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: İskele Long Beach'te yeni bir lezzet noktası var. Vista Mare. A la carte restaurant, lobby bar, pastane ve çikolata dükkanıyla Vista Mare sizi keyif dolu bir deneyime davet ediyor. Ve şimdi %15 indirim fırsatı. Tek yapmanız gereken Vista15 kodunu söylemek. Vista15 kodunu söyleyin, Vista Mare'nin outletlerinde %15 indirim kazanın. Yemeğinizi keyifle yiyin, kahvenizi yudumlayın, tatlınızı seçin, çikolatanızın tadını çıkarın. Vista Mare, İskele Long Beach. Lezzet ve keyif burada. Vista15. Unutmayın, Vista Mare restoranlarını servise açıyor.
3: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Sizin radyonuz.
4: Radyo Sim.
3: Radyo Sim.
4: Herkesin.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: yapmaktır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
1: Kıbrıs'ta yaz başka güzel. Güneş, deniz, sıcacık günler. Ve o sıcaklara çok yakışan buz gibi bir limonata. Çilek limon, mandalin limon ve vazgeçilmez klasik limon. 4 farklı lezzet, tek bir gerçek ferahlık. %100 doğal, %100 katkısız limonata. Sen de favorini seç, ferahlığın tadını çıkar. Limonata, Kıbrıs'ın yaz aşkı, Kıbrıs'ın gerçek limonatası. Yazın tadı, limonata.
2: Geçitkale'de fırın kebabının kokusu Sarınç'tan yükseliyor. Sarınç Geçitkale'de her gün fırın kebabı, yanında birbirinden lezzetli mezeleriyle servis ediliyor. Geleneksel lezzeti özleyenler, sofranın tadını bilenler, Sarınç Geçitkale'de buluşuyor. Kebapçıların şişi, gelinin cidişi. Sipariş ve bilgi için 0548-833-0238. Sarınç Geçitkale. Her gün fırın kebabı,

0: Sağlıklı sigorta yanında.
1: Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.

seninle. Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.

0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
1: Halken İnşaat, 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-48-48 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
2: Yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, iskelede sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 rezidans ise 130 Euro'dan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 03 63.
3: Bahçenizde hayal ettiğiniz düzene ve estetiğe kavuşmanın tam zamanı. Evinizde yer açın, çözümü bahçenizde bulun. 3HD, yerli üretim bahçesi.

0: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227-77-55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.
1: BetQL Sim'de müzik devam ediyor.
2: Sizin radyonuz.
3: Liderleri olma yolunda güçlendi. Yüz lise öğrencisine Avrupa'daki Birleşik Dünya Kolejlerinde eğitim görmeleri için burs sağladık. Onlara barış, çeşitlilik ve pozitif değişime odaklanan dönüştürücü bir eğitim deneyimi sunduk. Kayıp Şahıslar Komitesi'ne verdiğimiz destekle bugüne kadar 1069 kişi kimliklendirilerek ailelerine teslim edildi. 10 yıllar süren bekleyişin ardından her iki topluma da teselli ve huzur bitirdik. Ortak tarihimizi onurlandırarak ada genelinde 200'den fazla kültürel miras alanını koruma altına aldık ve yeniden hayata döndürdük. Yaklaşık 220 milyon euroluk yatırımla kritik altyapıları yeniledik ve yeniden birleşmeye giden yolu açtık. Ortak geçmişimizi onarıyor, ortak bir gelecek inşa ediyoruz. AB Yardım Programı 20 yıldır yanınızda.
4: Her çocuğun gülümsemesi en güzel hikayeyi anlatır. 47 yıllık tecrübesiyle Lefkoşa'da en iyisi, en hesaplısı anlayışıyla hizmet veren Arcel Baby & Kids, ailelerin güvenle tercih ettiği adres olmaya devam ediyor. Beşikler, çocuk odası mobilyaları, mama sandalyeleri, bebek arabaları, otokoltukları, yeni doğandan 13 yaşa kadar kıyafetler, oyuncaklar ve bebeğinizle çocuğunuz için aradığınız her şey tek çatı altında. Dünyaca ünlü markalar, kaliteli ürünler ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Caddesi No. 48, Dereboyu, Lefkoşa. Telefon: 0392 228 81 48. Arcel Baby & Kids, 1979'dan beri güven, kalite ve uygun fiyat. Bebek ve çocuklar için her şey burada.
5: 1986 yılından bugüne, köklü bir geçmişin üzerine inşa ettiğimiz değerlerimizle, geleceğe güvenle yürüyor, toplumumuz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ülkenin topraklarına gönülden bağlıyız. Ve geleceğe yönelik her yatırımı bu sorumlulukla yapıyoruz. Yenilikçi ve güçlü yapımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyor. Asbank'ta başlattığımız dijital dönüşüm ile Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörünü geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Geleceğe umutla bakıyor, Kuzey Kıbrıs'ın güçlü yerel bankası olmaktan gurur duyuyoruz. Asbank, Dost Banka.
6: 50 yıllık Noyanlar güvencesiyle Kuzey Kıbrıs'ta Akdenizli bir yaşama adım atın. 10 bin pound peşinat, 60 ay vadeyle 74 bin pound'dan başlayan fiyatlarla ev sahibi olun. Olea.
7: Kuzey Kıbrıs'ın her köşesinde güne umutla başlayan insanlar var. Üretimin her aşamasında birlikte olduğumuzun bilincinde olup, yaratıcılığı, emeği ve hayalleri desteklemek bizim en büyük motivasyonumuzdur. Her adımda birlikte büyüyoruz. Attığımız her adımda yanımızda biri var. İster küçük, ister büyük bir girişim olsun, herkesin yanındayız. Çünkü biliyoruz ki başarıyı paylaşmak onu daha değerli ve saygın kılar. Sizinle birlikte büyüyen, sizinle birlikte güçlenen bir başarı hikayesine 30 yıldır ortağız. Credit West Bank yanınızda.
8: Elektrik yoksa hayat durur. Üretim durur. Zaman durur. Ama güç doğru yerdeyse durmaz. Hayatın devam etmesi için gereken güç Texan'da. Jeneratör teknolojilerinde güvenilir çözümler sunan Texan, mobil jeneratörlerden taşınabilir güç istasyonlarına, dizel jeneratörlerden endüstriyel enerji sistemlerine kadar her ihtiyaca uygun, güçlü ve sürdürülebilir çözümler üretir. Satış sonrası düzenli servis hizmetleri ve uzaktan izleme sistemleriyle enerjinizi 7 gün 24 saat kontrol altında tutar. Texan jeneratörleri 30 yıldır Kuzey Kıbrıs'ta hizmet veren El Parts Enterprises güvencesiyle. Texan, güç bizde.

0: Arapköy ve Karaağaç'taki elektrik kesintileriyle ilgili tutuklanan Elsen üyesi iki çalışan, kesin tespit ve görgü tanığı bulunamamasına rağmen makul şüphe gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında teminatla serbest bırakıldı. Arapköy ve Karaağaç'taki elektrik kesintileriyle ilgili kasti hasar iddiasıyla tutuklanan Elsen üyesi iki Kıptek çalışanı T.A. ve T.E. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Yargıç zanlıların teminat şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına rağmen makul şüphe gerekçesiyle tutuklanan iki şahıs 10 Ekim Cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemede soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmıştı. Zanlılar bugünkü duruşmada teminat karşılığında serbest bırakıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'ni ziyaret etti. Görüşmede tarım sektörünün mevcut durumu, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca görüşmede üretim maliyetlerindeki artış, akaryakıt fiyatları, tarımsal destekler, üreticilerin finansmana erişimi ve tarım sektörünün sürdürülebilirliği konuları ele alındı. Karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşıldığı görüşmede tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Ziyarette Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Slavuz Harincirli'ye, milletvekilleri Fide Kürşat, Filiz Besim, Salahi Şahiner, Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Enç Yılmaz ve MYK üyesi Ferihat El eşlik etti. Çiftçiler Birliği heyetinde ise Birlik Başkanı Mehmet Nizam ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. CTP Genel Başkanı Slavuz Harincirli görüşmede yaptığı değerlendirmede tarım sektörünün ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından önemine işaret etti. Üretime dayalı bir ekonomik yapı kuracağız diyen İncirli, planlı bir tarım politikası izleyeceklerini ifade etti. Tarımla ilgili kararların üreticiler ve sektör temsilcileriyle istişare içerisinde alınacağını vurgulayan İncirli, üretenin emeğinin karşılığını aldığı, gençlerin de üretime katılabildiği sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için çalışacaklarını kaydetti. Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam da görüşmede üreticilerin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü ve tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde devam edebilmesi için uygulanabilir ve kalıcı politikalara ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Redif Ekinci 18 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek aday sıralama kurultayı öncesinde hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü açıkladı. TDP'nin bilgisi, birikimi ve dürüstlüğüyle öne çıkan güçlü bir aday kadrosuyla 6 Aralık seçimlerine hazırlandığını belirten Ekinci, bu topluma uygulanabilir projeler, çalışan sistemler ve liyakat görmek istiyor. Bunları hayata geçirecek insanlardan da dürüstlük ve samimiyet bekliyor. Biz bu sorumluluğun bilinciyle hazırlanıyoruz dedi. Aday kadrosunun oluşumunda liyakat, uzmanlık ve toplumsal sorumluluğu esas aldıklarını belirten Ekinci, farklı alanlarda kendini kanıtlamış isimlerle genç ve yeni yüzlerin TDP çatısı altında buluştuğunu söyledi. Ekinci, kendi alanlarında uzman, çalışkan, dürüst ve sorumluluk almaktan çekinmeyen pırıl pırıl insanlarla yola çıkıyoruz. Her birinin bu ülkeye katacak bilgisi, deneyimi ve emeği var. Ülkenin sorunlarını bilen, çözüm üretmek için çalışmaya hazır İnsanları aynı amaç etrafında buluşturuyoruz ifadelerini kullandı. Bu kadroyu bir araya getiren temel duygunun memleket sevgisi olduğunu vurgulayan Ekinci şöyle devam etti. Bizim derdimiz makam, mevki değil, memlekettir. Topluma hizmet etmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracak, kamusal hizmetleri iyileştirecek, adaleti ve fırsat eşitliğini güçlendirecek çalışmalara ihtiyacımız var. Bunun için uygulanabilir projeler kadar o projeleri hayata geçirecek bilgiye, çalışma iradesine ve dürüst kadrolara da ihtiyaç var. Biz bu birikimle halkımızın karşısına çıkmaya hazırız, dedi. TDP'nin temsil ettiği değerlerin ve siyasi duruşunun toplum açısından önemine dikkat çeken Ekinci, partinin meclise dönüşünün taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı. TDP'nin mecliste olması özlenen bir tablodur. İnsanlar haksızlık karşısında susmayacak, kamu kaynaklarına sahip çıkacak, toplumun hassasiyetlerini koruyacak bir ses görmek istiyor. Kendisini dinleyen, sorununu takip eden, verdiği sözün arkasında duran temsilciler bekliyor. TDP tertemiz bir siyasi partidir. Bu temiz, geçmişin sorumluluğunu taşıyoruz. İnsanların bize duyduğu güveni korumak, her adımda o güvene layık olmak zorundayız. Mecliste sözümüzün de emeğimizin de merkezinde halkın yarar olacak. Yanlışın karşısında açıkça duracak, çözüm için bilgi ve önerilerimizle sorumluluk alacağız. aday sıralama kurultayının partinin demokratik işleyişinin önemli bir parçası olduğunu belirten Ekinci, adayların sıralamasının üyelerin tercihleriyle şekilleneceğini vurguladı. Ekinci, 18 Ekim'de topluma hizmet etmeye hazır olan kadromuz üyelerimizin karşısına çıkacak. Üyelerimiz demokratik iradelerini ortaya koyacak ve adaylarımızın sıralamasını belirleyecek. Her arkadaşımızın birikimi, emeği ve katkısı bizim için değerlidir. Bu süreci dayanışma ve karşılıklı saygı içinde tamamlayarak seçim çalışmalarımıza daha güçlü biçimde devam edeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın boynunda yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 15 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek başkent toplantılarına katılımı ileri bir tarihe ertelendi. Erhürman'ın Ankara programı ertelendi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erhürman'ın boynunda yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 15 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek başkent toplantılarına katılımı ileri bir tarihe ertelendi. Dev İş Başkanı Semih Kolozali, Kıbrıs Türk Petrolleri Limited bünyesinde 9 çalışanın işten durdurulma ihbarının bugün mesai bitimine kadar geri çekilmemesi halinde yarın sabahtan itibaren süresiz greve gideceklerini açıkladı. Dev İş Başkanı Kolozali, 9 çalışanın işten durdurulma ihbarı geri çekilmezse yarın sabahtan itibaren Kıbrıs Türk Petrolleri'nde süresiz greve başlatacaklarını söyledi. Kolozali, Türk Ajansı Kıbrıs muhabirine yaptığı açıklamada, işveren ve sendika temsilcilerinin dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Asipoğlu ile görüştüğünü, Kıbrıs Türk Petrolleri Limited bünyesindeki işten durdurma ve buna bağlı olarak gelişen grev sürecinin değerlendirildiğini belirtti. Kolozali 9 kişiyle ilgili işten durma ihbarının geri çekilmesini ve bu kişilere şirkette yeni pozisyon belirlenmesini talep ettiklerini, taleplerine mesai bitimine kadar olumlu cevap gelmezse yarın sabah şirkette süresiz greve gitmek kararı aldıklarını söyledi. Dev İş Başkanı Kolozali, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın Kıptek'te başlattığı greve destek belirterek, sendikanın taleplerinin iş sağlığı ve güvenliği gibi hayati konuları kapsadığını da kaydetti. Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Abdal Sancak Çamlıbel Belediye Başkan Adayı Turan Rahvancıoğlu, çıkarma plajının askere kiralanması sürecine dikkat çekerek Maremonte'nin de benzer bir durumla karşılaşmaması için somut projelerle harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Turan Rahvancıoğlu, Kıbrıs Objektif'te Ahmet Öztoy'un hazırlayıp sunduğu gündem programında bölgedeki sahil alanlarının geleceğini ve Maremonte için hazırladıkları projeyi anlattı. Çıkarma plajının daha önce belediyenin kullanımına verildiğini hatırlatan Rahvancıoğlu, belediyenin 2014 yılından bu yana herhangi bir proje sunmadığı alanın askerin deniz müzesi projesiyle vakıflar idaresine başvurmasının ardından yapılan anlaşmayla askere kiralandığını belirtti. Maremonte'nin bölge halkının denize girebildiği tek plaj olduğunu vurgulayan Rahvancıoğlu, tesislerin geleceğini öğrenmek amacıyla vakıflar idaresiyle görüştüklerini belirtti. Maremonte'nin bulunduğu alanın Bakanlar Kurulu kararıyla Merit'in sözleşmesinden çıkarılarak Vakıflar İdaresi'nin tasarrufuna geçtiğini aktaran Rahvancıoğlu, alanın ciddi bir proje ve fizibilite çalışması sunan kişi veya kuruma kiralanabileceğini öğrendiklerini söyledi. Rahvancıoğlu görüşmede mevcut belediye yönetiminin Maremonte için herhangi bir proje veya fizibilite çalışması sunmadığı bilgisini aldıklarını da kaydetti. Rahvancıoğlu Maremonte'nin halkın kullanımında kalması için bütünlüklü bir proje hazırladıklarını ifade ederek plajın yanı sıra otelin yeniden faaliyete geçirilmesini ve yerel üreticilerle esnafın ürünlerini satabileceği bir çarşı kurulmasını hedeflediklerini anlattı. Projenin bölgeyi bir çekim merkezine dönüştürerek esnafa, taksicilere, üreticilere ve turizme katkı sağlayacağını ifade eden Rahvancıoğlu, herkes kazansın, bölge kazansın anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.
1: Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy bazı devlet dairelerini ziyaret etti. CTP'den verilen bilgiye göre Veteriner Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, Biyoteknoloji Laboratuvarı ve Orman Dairesi'ni ziyaret eden Kansoy'a Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gülem Kadir, Milletvekili Armağan Candan ve partililer eşlik etti. Ziyaretlerde kurum çalışanlarıyla bir araya gelen Kansoy ve beraberindeki heyet, yürütülen çalışmaların yanı sıra Güzelyurt'un ihtiyaçları, kent yaşamında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. CTP Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy, yeni dönemde en önemli hedeflerinden birinin belediye ile bölgede hizmet veren diğer kamu kurumları arasında güçlü, sürekli ve yapıcı bir iletişim ağı kurmak olduğunu kaydetti. Kurumların birbirinden kopuk değil, aynı kentin geleceği için birlikte çalışan yapılar olması gerektiğini belirten Kansoy, bu işbirliği sayesinde Güzelyurt halkının kamu hizmetlerinden daha etkin ve nitelikli biçimde yararlanmasının önünü açacaklarını ifade etti. Belediyenin görevi yalnızca kendi sınırları içerisindeki hizmetleri yürütmek değildir. Güzelyurt'u ilgilendiren her konuda ilgili kurumlarla iletişim kuran, koordinasyonu sağlayan ve çözümün oluşmasına katkı koyan bir belediye anlayışını hayata geçireceğiz diyen Kansoy, ortak hareket etmenin kente önemli bir güç kazandıracağını söyledi.
0: ...39 yaşındaki Başak Buba 4 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele ediyor. Hayata tutunmak için zorlu bir tedavi sürecinden geçen Buba, sağlığına kavuşabilmek ve tedavisini sürdürebilmek için yardımseverlerin desteğini bekliyor. Başak Buba'nın yaşam mücadelesine destek olmak isteyen herkese dayanışma çağrısı yapılıyor. Bağış bilgileri alıcı Albank Limited Banka, Türkiye Vakıflar Bankası TAO Yenikent Şubesi, Swift TV BAT R2A. Açıklama 415-886 Ahmet Buba. İBAN bilgileri ise TL TR 19 0001 50 01 58 00 73 05 51 78 37. Sterlin TR 24 0001 50 01 58 04 80 16 46 50 83. Euro TR 35 0001 50 01 58 04 80 16 46 50 79. Amerikan doları TR 57 0001 50 01 58 04 80 16 46 50 71. Banka üzerinden yapılan bağışların adına ulaşabilmesi için açıklama kısmına mutlaka 415-886 Ahmet Buba yazılmalı. SMS ile desteklerde ise Kuzey Kıbrıs Türksel hatlarından BASAK yazıp 7352'ye SMS göndererek 200 Türk Lirası katkıda bulunabilirsiniz.
2: Tüm sevdiklerimin, tüm halkımın bana buradan maddi, manevi yardımcı olmasını diliyorum. Sevgilerim ve saygılarımla.
0: İskele Belediyesi Tiyatrosu Türkiye'nin Aydın iline bağlı Çine Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Alabanda Tiyatro Festivali'nde sahnelediği Hadi Öldürsene Canikom isimli oyunuyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Sami Yakar yönetmenliğindeki oyun tiyatro severlerden tam not alırken İskele Belediyesi Tiyatrosu ekibi Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak tarafından makamında da ağırlandı. Türkiye'nin Aydın iline bağlı Çine ilçesinde 7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 4. Alabanda Tiyatro Festivali farklı şehirlerden ve ülkelerden tiyatro ekiplerini bir araya getirdi. Festivalin ikinci gününde 8 Ekim Perşembe akşamı sahne alan İskele Belediyesi Tiyatrosu Hadi Öldürsene Canikom isimli oyunuyla festival programında yer aldı. Sami Yakar yönetmenliğinde sahneye taşınan oyun izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sergiledikleri performansla tiyatro severlerin takdirini kazanan İskele Belediyesi Tiyatrosu ekibi İskele'yi uluslararası bir kültür ve sanat organizasyonunda başarıyla temsil etti. Festival kapsamında Çin'e giden Sami Yakar yönetmenliğindeki İskele Belediyesi Tiyatrosu ekibi Çin'e Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak tarafından makamında da kabul edildi.

Optimum'la uçmaya yeniden başlıyoruz. Optimum Kart'ın uçuş mili programı Milo geri döndü. Milo, sizi uçuran Milo. Şimdi tüm Optimum kartlar Milo uçuş mili kazanıyor. Üstelik yurt içi ve

0: adım atın. Sonra mı? Milo ile nereye uçmak istiyorsanız oraya. Milo, sizi uçuran mil o.
1: Güney Kıbrıs Tüketiciler Derneği'nin araştırmasına göre Eylül ayında birçok tüketim ürününün fiyatı yükselirken paketlenmiş 400 gram peynirin fiyatı %14,81 artarak 8.99 euroya çıktı. Öte yandan Güney Kıbrıs'ın ticaret açığı 2026'nın ilk 8 ayında 6,3 milyar euroya ulaştı. Güney Kıbrıs'a birçok günlük tüketim ürününde fiyat artışı oldu. Harabi gazetesi Rum Yönetimi Tüketiciler Derneği'nin Eylül ayı baz alınarak yaptığı açıklamaya dayanarak 14 üründe %5, 13 üründe %4, 17 üründe %3, 91 üründe ise %1 ila 2 oranında fiyat artışı yaşandığını yazdı. Bununla birlikte bazı fiyat düşüşleri de olduğunu yazan gazete 15 üründe %5, 13 üründe ise %4, 11 üründe %3, 80 üründe ise %1 ila 2 oranında düşüşün yaşandığını belirtti.
0: Optimum'la uçmaya yeniden başlıyoruz. Optimum Kart'ın uçuş mili programı Milo geri döndü. Milo, sizi uçuran mil o. Şimdi tüm Optimum kartlar Milo uçuş mili kazanıyor. Üstelik yurt

Optimum kartınız yok mu? Hemen Coop Bank veya üye olduğunuz kooperatifinizin şubesine uğrayın. Optimum dünyasına adım atın. Sonra mı? Milo'yla nereye uçmak istiyorsanız oraya. Milo, sizi uçuran mil o.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Rams Park'taki müsabaka saat 22'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Karşılaşma TRT1 ve tabi platformundan yayınlanacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasında başlayan sarı kırmızılı ekip ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Barcelona ise bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-1 yendi.

0: 20 yıl tek vizyon. Avrupa Birliği 20 yıldır Kıbrıs Türk toplumunu destekleyerek ve iki toplumlu işbirliğini teşvik ederek adanın yeniden birleşme çabalarına katkıda bulunuyor. Yerel işletmelere sağlanan 2550'den fazla hibe, ortak ekonomik fırsatlarla toplumları bir araya getiriyor. 2021'de Kıbrıslı Türk üreticiler Hallumi Hillim için dünya standartlarında PDO sertifikası alma fırsatını yakalayarak Avrupa tek pazarına kapılarını açtı. Bu, her iki toplum için de tarihi bir dönüm noktası oldu. 2275'ten fazla bursla öğrencilerimiz 23 farklı Avrupa Birliği ülkesinde üniversite eğitimi alarak geleceğin liderleri olma yolunda güçlendi. Yüz lise öğrencisine Avrupa'daki Birleşik Dünya Kolejlerinde eğitim görmeleri için burs sağladık. Onlara barış, çeşitlilik ve pozitif değişime odaklanan dönüştürücü bir eğitim deneyimi sunduk. Kayıp Şahıslar Komitesi'ne verdiğimiz destekle bugüne kadar 1069 kişi kimliklendirilerek ailelerine teslim edildi. 10 yıllar süren bekleyişin ardından her iki topluma da teselli ve huzur getirdik. Ortak tarihimizi onurlandırarak ada genelinde 200'den fazla kültürel miras alanını koruma altına aldık ve yeniden hayata döndürdük. Yaklaşık 220 milyon euroluk yatırımla kritik altyapıları yeniledik ve yeniden birleşmeye giden yolu açtık. Ortak geçmişimizi onarıyor, ortak bir gelecek inşa ediyoruz. AB Yardım Programı 20 yıldır yanınızda.
1: Her çocuğun gülümsemesi en güzel hikayeyi anlatır. 47 yıllık tecrübesiyle Lefkoşa'da en iyisi, en hesaplısı anlayışıyla hizmet veren Arcel Baby & Kids, ailelerin güvenle tercih ettiği adres olmaya devam ediyor. Beşikler, çocuk odası mobilyaları, mama sandalyeleri, bebek arabaları, otokoltukları, yeni doğandan 13 yaşa kadar kıyafetler, oyuncaklar ve bebeğinizle çocuğunuz için aradığınız her şey tek çatı altında. Dünyaca ünlü markalar, kaliteli ürünler ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Caddesi No. 48, Dereboyu, Lefkoşa. Telefon: 0392 228 81 48. Arcel Baby & Kids, 1979'dan beri güven, kalite ve uygun fiyat. Bebek ve çocuklar için her şey burada.
2: 1986 yılından bugüne köklü bir geçmişin üzerine inşa ettiğimiz değerlerimizle geleceğe güvenle yürüyor, toplumumuz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ülkenin topraklarına gönülden bağlıyız ve geleceğe yönelik her yatırımı bu sorumlulukla yapıyoruz. Yenilikçi ve güçlü yapımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyor. Asbank'ta başlattığımız dijital dönüşüm ile Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörünü geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Geleceğe umutla bakıyor, Kuzey Kıbrıs'ın güçlü yerel bankası olmaktan gurur duyuyoruz. Asbank, Dost Banka.
3: 50 yıllık Noyanlar güvencesiyle Kuzey Kıbrıs'ta Akdenizli bir yaşama adım atın. 10 bin pound peşinat, 60 ay vadeyle 74 bin pound'dan başlayan fiyatlarla ev sahibi olun. Olea.
4: Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
5: Ben teknolojiyi takip etmesem hasta olurum. Şimdi yeni moda nedir? Metaverse. Hemen araştırdım. Aldım o akıllı gözlüklerden bir tane.
6: Nedir Ayşe bu kaynakçı gözlüğü?
7: Geçen gidelim dedik bir sabah kahvesine. Artık yor bana gelmeyin. Niçin ben Ayşe'ye gelmeyelim? Ben diyor metabasta içeceğim artık kahveyi. Bir insana dakika gözlük taktı gözüne. Oturdu kahve içe.
5: Bunlar ikisi de çok getirdiler.
6: Nedir bu derim? Öyle matris gibi bir şey diyor. E matris bitmedi mi be?
7: Acaba ne görür gözlükte bilemeyiz. Merak ettim vallahi. Bir tane de ben aldım.
5: Facebook'a yazdım. Dedim önce bana bir avatar lazım. Dedim Mark mısmır bir avatar yolla bana. Sağ olsun cevap verdi. Bana benzeyen bir avatar yolladılar. Dedim tamam bu olur. Başladım gezeyim Metaverse'e.
7: Ayşe Baba bize dedi ki Metaverse'e gireceksiniz avatar lazım.
6: Bebeğim köpek bile koymam eve. Yok avatar besleyeceğim.
7: Dedim at avatar nedir? Kendini mi gime olsunmuş? Ayşe Baba yaptırdı bir tane kendini. Aynı Ayşe Baba.
5: Denize de artık Metaverse'e girerim.
7: Baktık ayaklarını ileye ne koydu? Gözlükle deniz manzarası görür.
5: Bakarım gözlüğü gözüme denize. Oh, gel keyfim gel.
7: Dedim ben böyle istemem. Benim avatarım biraz daha genç olsun. Yani gençliğimin avatarı. Bir tane yaptırdım. Ha dedim aha ben. Ha gençliğim.
5: Gençliğimiz. Hangi gençlikten bahsediyorsun be? Gören de aşık olur Neriman'ın avatarına.
6: Ah mecbur oldum ben de alayım. İki tane avatar koyduk. 90-60-90.
5: Şaşırttılar be bunlar şaşırttılar. Kenan da alıştı. Gece gündüz gözlüğüyle Kenan.
8: Oh.
7: Ama bunlar karı koca gözlüğüyle yaşar. Geçen gece Kenan da işemeye kalkmış. Gözlüğü unuttu gözünde. Tuvalet diye başka odaya gitti.
8: Ayşe dedim bir avatar bana da yapın. Sen dedi bana fuarda adamsın. Sen yapma Kenan dedi. Yalan.
5: Ama benim bu işe asıl girme sebebim dünyaya açılmaktır. Bizim Büyük Konuk'ta kooperatifimiz var. Büyük Konuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi. Bizim kooperatifimiz. Biz zeytinimizi toplarız, kooperatife veririz. Avrupa Birliği'ne proje yaptık, finans desteği aldık, dünya kadar makine ve ekipman aldık. Üretimimizin standardını yükselttik. Avrupa'da pazar da bulduk. Çok şükür ürünümüz kapışarak gider Avrupa'ya. Ben dedim ki bu Metaverse'de de olma mı satalım bu ürünümüzü? Gençler olur aşama dediler. O zaman dedim gençlere ben buraya bir dükkan açmak isterim.
7: Meğer bunların zeytinyağı kooperatifi var. Gözlüğü takar, zeytinleri satar.
5: Taş değirmen. Hem gerçek dünyada hem Metaverse'de yerli üründen vazgeçmeyin. El birliği ve kooperatifleşme.
6: Ne marka be? Londra'ya kadar gider.
5: Hep beraber üreteyim. Taş değirmen. Maksimumuz Metaverse'de kapış kapış gider. Taş değirmen.

0: Kuzey Kıbrıs'ın her köşesinde güne umutla başlayan insanlar var. Üretimin her aşamasında birlikte olduğumuzun bilincinde olup, yaratıcılığı, emeği ve hayalleri desteklemek bizim en büyük motivasyonumuzdur. Her adımda birlikte büyüyoruz. Attığımız her adımda yanımızda biri var. İster küçük, ister büyük bir girişim olsun, herkesin yanındayız. Çünkü biliyoruz ki başarıyı paylaşmak onu daha değerli ve saygın kılar. Sizinle birlikte büyüyen, sizinle birlikte güçlenen bir başarı hikayesine 30 yıldır ortağız. Credit West Bank yanınızda.
1: Elektrik yoksa hayat durur. Üretim durur. Zaman durur. Ama güç doğru yerdeyse durmaz. Hayatın devam etmesi için gereken güç Texan'da. Jeneratör teknolojilerinde güvenilir çözümler sunan Texan, mobil jeneratörlerden taşınabilir güç istasyonlarına, dizel jeneratörlerden endüstriyel enerji sistemlerine kadar her ihtiyaca uygun, güçlü ve sürdürülebilir çözümler üretir. Satış sonrası düzenli servis hizmetleri ve uzaktan izleme sistemleriyle enerjinizi 7 gün 24 saat kontrol altında tutar. Texan jeneratörleri 30 yıldır Kuzey Kıbrıs'ta hizmet veren El Parts Enterprises güvencesiyle. Texan, güç bizde.
2: Avrupa'nın bir numaralı süpürge ve ütü markası Philips'ten en yüksek emişli süpürgeler, en güçlü kazanlı ütüler, en acıtmayan epilatörler, en sinek kaydı tıraş makineleri, en şahane kahvaltı setleri, 30 yılı aşkın bir süre olduğu gibi yine Toros'ta. Toros, güçlü markaların buluştuğu yer. Detaylı bilgi için www.toroscenter.com adresine ulaşabilirsiniz.
3: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.

0: Merhaba, ben Sonay. Burası Bizim Nesil. Bizim Nesil'de bugün konuğum şampiyonluklara ve madalyalara doymayan sporcu, yüzücü arkadaşımız Doğukan Ulaç. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Her şey yolunda mı?
1: Yolunda.
0: Çok teşekkür ederim teklifimi kabul edip Bizim Nesil'in hikayesine ortak olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Biliyorsun ki programımız 4 bölümden oluşuyor. Şimdi 1. bölümle başlıyoruz. Birinci bölümde senin biraz hikayeni dinlemek istiyoruz. Çocuk Doğukan nasıldı? İlk hayalleri nelerdi? Nasıl bir ortamda büyüdü? Neler yaptı? Ve büyüyünce ne olmak isterdin?
1: İlk önce 1996'da Girne'de doğdum ben. Sonra yüzme hikayem çok tuhaf bir hikayeyle başladı. 4 yaşında tatil köyüne gitmiştik ailemle. Ben golluksuz direkt suya atlamışım ve boğulma tehlikesi geçirdim.
0: Hiç yüzme dersine gitmeden oldu
1: bu? Evet, direkt atlamışım suya.
0: Evet.
1: Ve kurtarmışlar beni. Ondan sonra ailem demiş ki yüzmeye yazdıralım, öğrensin. Çünkü rahat durmayacak bu çocuk yani. Sonra yüzme dersine yazıldım yakında üniversitesine. Yüzmeyle hikayem böyle başladı. Ondan sonra ilerleyip 13 yaşında A takıma yükseldim ve ilk Türkiye şampiyonu.
0: Kaç yaşındaydın?
1: 13 yaşında. Ondan sonra 16-17 yaşında ilk KKDC rekorumu kırdım. Ondan sonra da 22-23 yaşlarında Türkiye'de ileri seviyeye geldim ve 25 yaşında milli takıma seçildim. O günden itibaren de milli takımdayım şu an.
0: Harika. Peki çocuk Doğukan büyüyünce ne olmak isterdi? Yani soru var ya, hep sorarlar, evet. Ne olacağım büyüyünce? Senin cevabın neydi?
1: Yani benim tarihe çok merakım vardı. Yani yüzmeden ayrı başka bir şey. Ben beden eğitimi öğretmenliği bitirdim. Bitirmeseydim herhalde tarih öğretmeni olurdum diye düşünüyorum. Çünkü tarihe çok merakım var.
0: Çocuklarından aran iyidir.
1: Evet, iyidir.
0: Peki eğitmenlik yaptın mı?
1: Evet, şu an.
0: Yani yüzmeyle ilgili.
1: Şu an maalesef yapamıyorum ama 2022 yılına kadar yaptım. Evet, eğitmenliğim de var. Antrenörlük belgem de var. Şu an pek ilgilenemiyorum.
0: Vakit yok.
1: Antrenmanlardan dolayı vakit yok. Ama ileride tabii ki öğretmenlik, antrenörlük sürdürmek isterim.
0: Harika. Peki çocukluğun nasıl geçti? Yani mesela bu yüzme engeller miydi? Dışarıda oynamanı, arkadaşlarından diyaloğun. Yani daha çok sokakta bir çocuktun yoksa hep antrenmanlarda geçti?
1: Yani antrenmanlarda da geçti oldu ama sokağa çıktım. Yani öyle teknolojik olarak tabii bizim dönemde çok iPad, iPhone tarzı şeyler olmadığı
0: yoktu.
1: İçin bisiklet sürerdim.
0: Evet. Hem
1: dershaneye giderdim. Marmara'da otururum ben. Dört işlem dershanesi vardı o da.
0: Evet.
1: Basketbol oynardık, ederdik. Çocukluğum öyle geçti. Ben Ertuğrul'dan mezun oldum. İlkokulu bitirdim. Evet. Yani çocukluğum sokaklarda geçti diyebilirim.
0: Güzel. Peki okulda nasıl ilerledin? Yani liseyi nerede okudun? Üniversite maceran nasıl oldu?
1: Yani spor benim hayatımı olumlu yönde etkiledi. Ben TMK'yı bitirdim. Yani
0: evet,
1: öyle hiç etkilemedi beni. Ama tabii ki bir yerde artık seçim yapmam gerekirdi. Yani artık yüzmeyi mi, daha çok
0: akademiyi mi,
1: akademiyi mi seçmem lazımdı. O dönem artık 10. 11. sınıftım. Artık ben dedim yüzmeye yönelmek isterim. Onun için burada kalacağım, burada okuyacağım, beden eğitimi öğretmenini okuyacağım ve yüzmeyi seçtim. Ama ikisi de bir arada yapılabilir mi? Bence yapılabilir.
0: Nerede bitirdin üniversiteyi şimdi?
1: Yakında üniversitesinde. Evet. Kıbrıs'ta.
0: Peki yani sporcu oldun, yüzmeyle artık hayatın hep yüzmedir herhalde. Hayatından feragat ettiğin şeyler var mı? Şu an mesela şimdiki Doğukan nelerden vazgeçer bu kariyeri devam ettirmek için?
1: Tabii ki önemli olan mesela eğlence.
0: Evet.
1: Çünkü insanlar eğlenirken siz uyumak zorundasınız, dinlenmek zorundasınız.
0: Beslenme, uyku beslenme önemli. Nasıldır sürecin? Keyifli mi yoksa sıkar mı seni?
1: Bazen sıktığı dönemler olur tabii.
0: Evet.
1: Mesela atıyorum bir günüm benim. Atıyorum sabah 7'de uyanırım. 8'de antrenmanım var. 10'a kadar. Ondan sonra kahvaltımı gelip yaparım. Sonra öğlen uykusu uyurum. Akşam tekrar antrenman, fitness antrenmanı. Zaten halim kalmaz.
0: Evet.
1: Yani hafta sonları dışarı çıkmaya gayret ederim. Öyle hafta arası çok çıkmamaya çalışırım. Pazar günüm off'tur çünkü. Öyle bir feragat ettiğim çok konu olur yani.
0: Mesela hayatından, gençliğinden.
1: Tabii. Çünkü insanlar eğlenirken siz bir disiplinle devam ettirmek zorundasınız çünkü.
0: Peki böyle ben artık yoruldum ve yani yapmak istemem dediğin bir nokta hatırlan.
1: Hatırlarım.
0: Ne zamandı bu?
1: Liseye geçerken ben 2-3 aylık bir ara verdiğim bir dönem olduydu. O dönem hocam çok çabalıydı. Burada Kıbrıs'taki hocam işte Doğukan yüzmeye devam etsin. Şeyden dolayı, kolej sınavından dolayı 2-3 ay ara verdiydim. O dönem olduydu. Bir daha milli takıma seçildikten sonra artık yani ben 2024 yılında bu yolu yapamayacağım dedim. Artık yani çok
0: yoruldum. Olmayacağını düşündüm.
1: Olmayacağını düşündüm.
0: Yani, peki o kırılma noktası neydi ki dedin yok ya o devam etmem lazım. Nasıl oldu o da?
1: Ben bütün hedeflerimi şu ana kadar gerçekleştirdim. Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası. Bir tek olimpiyat kaldı. Olimpiyatı çok isterim. Yani her sporcunun hayalidir olimpiyata gitmek tabii ki. Orada dedim ki son bir 4 sene deneyeceğim. Olimpiyata gitmek isterim çünkü. O hedeflediğim konu olimpiyat olduğu için kırılma noktası oldu sanırım.
0: Peki havuzdan açık suya bir yolculuk var. Seni açık suya çeken neydi? Yani havuz neden tercih etmedin orada ilerlemeyi de açık suda devam eden şu anda?
1: Havuz yarışlarında en uzun mesafe 1500 serbesttir. 1500 serbest yarışı 15 dakika sürer. Orada da iyiyim aslında. Türkiye'de 6. 7. sıralarda olurum. Ama ilk açık suyu denemek istedim. Bizim de önümüzde 1-2 tane hocamız var. Osman Akkuş, Manş Denizi'ni geçti. İngiltere'den Fransa'ya. Dene bence dedi falan ve ilk yarışıma gittim açık suda. Boğaz yarışıydı. 6. oldum. Ondan sonra milli takım seçmelerine gittim. İlk yarışa milli takıma seçildim. Milli takıma seçildikten sonra dedim ki demek ki gerçekten benim yeteneğim açık sudadır. Evet. Ve devam ettim bu yolda. 10 kilometre çünkü 2 saat sürer. 1500 metre 15 dakika sürer. Evet. Yani çok farklı.
0: Çok farklı evet. İki taraf. Peki korkman? Çok korkunç gelir bana. Yani şu an bir denize gittiğimde ben tabii topçuklara gider. Giden o bile benim için bir başarıdır. Yani ben de aldım belli bir yüzme dersi tabii. Çocukken annemler yolladı. Yani iyiyim ama hiç öyle şey hiç meram da olmadı bunu geliştirmek için. Ama mesela o topçukların gerisinde sanki çok başka bir yer var ve çok korkunç bir şey. Ne hissedin? Yani denizden ilişkin nasıl? Ve niye o düşün 2 saat sürer dedin. 2 saat ne düşündün yüzerken? Yani nasıl bir psikolojidir o? Yani hiçbir şey yok çünkü konuşma ne demek.
1: Pek bir şey düşünmem. Daha çok yarışı düşünürüm. Yani 10 kilometredir aslında ama bizim parkurlar dümdüz 10 kilometre yüz değildir. Formula 1 pisti gibi düşün.
0: Anladım.
1: 1600 metre, 1250 metre. Mesela şu an Barcelona'da limanın içindedir yarış. 4x2500'dür parkur. Öyle açılma 10 kilometre değildir.
0: Ha.
1: Güvenlik sağlansın diye.
0: Evet.
1: Çünkü 10 kilometre yarış güvenlik sağlanması için ve dalga falan filan akıntı olması için böyle parkurlar yaparlar. Ve şey yani bir beslenme noktası olması lazım. Çünkü ya insanlar yarım saat denize girer de çıkar bir şeyler yemek ister. Evet. Bizim aldığımız tozlar, jeller falan vardır. 1665 metredir mesela 6 turdur. Hocalar feeding stop denilen yer var. Hocalar oltayla uzadır böyle.
0: Gerçekten.
1: Ona değmek yasaktır. Sadece alırsınız bir şeyi sonra denize atarsınız ve devam edersiniz. Evet.
0: Peki korktuğun bir nokta oldu hiç? Yani böyle yapar mıyım ama denizle korkudur mu falan diye hiç öyle bir şey yaşadın?
1: Deniz olmadı ama geçen sene... Bu sene de oldu tabii. Avrupa şampiyonası oldu Paris'te. Geçen sene de Avrupa kupası oldu. İlk defa gidiyor Paris'e. Sen Nehri tabii sıkıntılı bir yer. Olimpiyatlardan duyduk. Sporculardan işte çok pisti. Hastaneye kaldırılanlar oldu falan filan. Biraz çekincem oldu yani ama Allah'a şükür bir şey yaşamadım ama mayomu açtığımda her tarafım yemyeşildi yani öyle pislik düşün.
0: Oo, çok kötü.
1: Otlar motlar böyle göl kokusu. Pek
0: iyi iç açıcı şeydi. Değildi
1: i̇ç,
0: yani.
1: İç açıcı da. İsviçre'de yüzdüm mesela son bir ay önce Avrupa Kupası vardı. Çok güzel ortam. Çok güzeller.
0: Evet orada keyif yani, aldım.
1: Paris'ten yani. Sonra çok
0: iyi geldi. Evet. Galiba Paris'in genel bir pis şeyi var. Yani evet.
1: Ama tabii
0: gidenler sokaklarında da söyler. Yani biraz tatsızdır diye.
1: Evet ama işte yani Avrupa'nın merkezinde gibi deyim. Eiffel'de olduğu için. İnsanlar talep eder orada yapılsın.
0: Evet.
1: Maalesef.
0: Peki zihinsel dayanıklılık mı daha zor yoksa fiziksel mi?
1: Bence zihinsel çünkü istediğiniz kadar fiziksel antrenman yapın. Zihinsel olarak o yarışa hazır değilseniz o yarışı yüzemezsiniz.
0: Anlamam. Yani bunu hazırlamak için bir ritüelin var mı kendini?
1: Evet nefes egzersizleri yaparım. Psikoloğum da var ayrıca. Onunla da görüşmelerim olur. Mesela örnek vereyim bir şey. Sonra Avrupa Şampiyonası'nda Alman bir yüzücü Avrupa şampiyonu oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Olimpiyat şampiyonuydu. 10 kilometre yarışını kazandıktan sonra çok güzel bir yazı yazdı Instagram'a. Bugünün en hızlı adamı ben değildim. Ama mental ve zihinsel olarak bu yarışı çok istedim. Ve altın madalyayı hak ettim, ben kazandım yazdı.
0: Evet, yeterli yani, o onun için.
1: Yani mental olarak ben bu yarışa hazırdım. En güçlü ben olmasam da bu yarışı en çok ben istedim ve kazandım. Yani mentalin ne kadar önemli olduğunu açıklaması zaten burada.
0: Evet. Biraz da başarıyla bu mücadeleyi ilişkilendirmeye çalışırsak. Bir şu an sana sıradan gelir mi? Yani mesela artık kürsüye çıkmak, madalyaları toplamak sıradanlaştı senin için.
1: Yani Türkiye'de evet biraz sıradanlaştı. Eskiden Kıbrıs'ta sıradanlaştı.
0: Şimdi Türkiye'de. Umarım daha da uzaklarda da sıradanlaşır.
1: Umarım ama o seviye çok ayrı bir seviye. Yani Avrupa, dünya seviyesi. Çünkü o adamlar seçilmiş insanlar. Bizde, bizim toplumda tabii yetenek taraması olmadığı için Avrupa'da biyoloji uzmanları mesela okullara gider, yetenek taramaları yaparlar.
0: Bu yetenek çocukları test ederler, neye yetenekleri var.
1: Evet evet, evet. Okullara gider. Bizde de bir dönem yapılmak istendi
0: bilim
1: ama.
0: Bilim yaptılar bize ama şey evet, evet. Yani ben ortaokuldan liseye geçerken yapıldığını hatırlarım bize. Ben Levent'te okuduydum. Ama böyle 120 soruluk bir şeydi.
1: Evet.
0: Yani fiziksel hiçbir şey yoktu
1: zaten. İşte fizikselle yapılması lazım.
0: Evet evet, bizde sadece o 120 soruyu cevaplardın da derdi sana ki bu bölümler senin için daha uygundur ama... Yani o kadar.
1: Mesela Lefke'de belki de çok iyi yüzen bir sporcu var ama şu an bilmeyik haberimiz evet. Yok. Lefke'de havuz yok.
0: Hı hı.
1: O ayrı bir mesela. Evet. Yani bu tip şeyler, o adamlar seçilmiş insanlardır. Yani zaten görürük yanımızda çıkarlar. 1.95-2 metre boyları var adamların. Hı hı. Yani o adamlar çok başka seviye. Yani.
0: Peki Doğukan zaten yapar düşüncesi sende bir baskı uyandırır. Yani mesela artık bir beklentiye soktun hepimizi ve her gittiğin yerden tamamdır ya aldı Doğukan bunu da derik. Yani millet olarak, senin etrafındaki insanlar olarak bu seni bir baskıya sokar mı?
1: Baskıya sokar, bir de Kıbrıs Türk toplumu olarak yani ambargolarla yaşadığımız için yani bir baskı ister istemez oluşur bir de. Yani spor camiasından örnek vereyim. Yani zaten bir elini parmaklarını geçmeyecek kadar elit seviyede sporcu var. Hı hı. Atletizmde birkaç sporcu, işte bisiklette, yüzmede ben varım. Yani bu elit sporcular olarak bu ambargolar konusunda topluma karşı bir sorumluluk hissederim ben.
0: Evet.
1: Yani o baskı oluşturur bende. Yani hı hı. Bir de işte başarılı olayım, işte Kıbrıs Türk toplumunun sesini daha çok duyurayım. Duyurasın. Ondan dolayı bir baskı oluşur tabii ister istemez.
0: Ne mutlu bunu duyduğuma. Sevindirici.
1: Evet.
0: Peki başarı senin için nedir? Yani kendi daha önce yaptığın, aldığın madalyaları, yaptığın dereceleri geçmek mi? Yoksa girdiğin yarışta bir derece elde etmek mi, yoksa başka bir şey mi?
1: Başarı benim için hedeflediğim şeyi yapmaktır.
0: Yani hedef, senin kendi şey. Hedefini.
1: Evet evet. Mesela atıyorum, örnek vereyim. Ben şu an dünya kupalarında 80-90 kişide atıyorum 40. olurum, 45. olurum. O dünya kupasında atıyorum bu sefer 35. olmak.
0: Hı hı.
1: Derecemi iyileştirebilmek.
0: Evet, kendinle yarışın kendinle yani aslında. Yarışın. Başarı senin için bu evet. Kendinle yarışı kazanmak.
1: Evet. Hedeflediğim bir şey yapabilirim.
0: Hep daha iyisi
1: evet, evet. Mesela şu an yarın Barcelona'ya gidiyorum. Evet. Avrupa Kupası var. 47 kişi yarışacak. Orada mesela benim rakiplerim var. İşte hı-hı. 20'lik hedeflerim mesela. O hedefi gerçekleştirebilmektir benim için. Dereceden çok.
0: Başarı senin için olur.
1: Evet.
0: Kendi yani kafandaki hedeflerin. Evet.
1: Kendimden yarışmak.
0: Aynen. Yani. Aynen,
1: çünkü çok herkesin hedefi farklı olabilir. Şimdi hı-hı. Olimpiyat şampiyonluğundan yarışırsam onu geçmek demem yani.
0: Evet,
1: gerçekçi
0: evet.
1: Hedefteyim.
0: Anladım. Peki biraz bize Paris'i, yani bu yıl Paris'e gittin. Orada neler yaşadın? Yani biliyoruz ki bir sürü madalyayla geri döndün. Birçok da yarışa katıldın 11 kez. Bu oradaki süreci biraz anlat. Neler yaşandı? Nasıl hissettin? Nasıl gittin?
1: Paris'e Türkiye milli takımıyla katıldık. Avrupa şampiyonasıydı. Tabii ki çok farklı ortam. Avrupa'nın her ülkesinden gelen sporcular bambaşka seviye yani orası ve Sen Nehri'nde ikinci yarışımdı benim. Biraz tecrübeliydim. Ama yani çok tasvip ettiğim bir ortamdaydı tabii ki Sen Nehri.
0: Hijyen açısından.
1: Hijyen açısından.
0: Gene.
1: Ama gene çok şey değildi yani, etkilemedi bizi. Ama güzel yarıştı yani, çok tecrübe kazandığımız bir yarıştı Türk milli takımı olarak da. Ve sporcuları gözlemleyebildiğimiz yarışmaydı. Gayet güzeldi.
0: Peki ortam nasıldır? Birbirinizle konuşursunuz sporcular olarak. Yani senin ülkende nasıldır, benimkinde böyledir falan. Böyle muhabbetler var. Aranızda evet, vaktiniz evet. olur buna yani.
1: Evet evet vaktimiz de olur. Mesela çok komik bir an yaşandı. Sporcular tanıtılır tabii ki. Benden sonra Polonyalı ve Slovak sporcu vardı. Hem Çek Cumhuriyetli. Paris'te yanlışlık yaptılar. Doğukan Ulaç representing Turkey dedi. Ondan sonra arkasına Polonyalı'ya Bartek Kapala representing Turkey, representing Turkey.
0: Herkes Türkiye'yi şey yaptı.
1: Tam start an oluyor. Şey, herkes de geldi dedi bana işte herkesin 3 kota hakkı var her ülkenin. Her ülke

0: onlara da karşı yani aha geldim şimdi sizi yeneceğim falan.
1: E tabii ki yani.
0: Hırslı olanlar falan var arada yani var, daha tepkili var. Davranan falan.
1: Var ama geneli lan tabii ki kendi içlerinde yaşarlar o şeyi yani mental dayanıklılık dediğimiz şey yani mesela Alman olimpiyat şampiyonu 2020'nin mesela görürsünüz adam dünyadan kopmuş yani hiçbir şey görmez mesela yani.
0: İletişimde kurmaz.
1: Mesela bazısı da öyledir.
0: Herkesin farklıdır. Peki Paris sana ne öğretti? Deyip kapatalım burayı.
1: Öğrettiği şey ne kadar da pis sular. Pis sular da olsa yani demek ki üzülebilirmiş. Evet. Yani onu öğretti.
0: Bana. Etrafta bir sürü aslında etken var ama senin buna dayanıklılığını belki de ölçtüğün bir şey oldu. Yani ben hayal bile edemem çünkü yani. Zor şartlar
1: yani. Ben tatile gittiydim bu arada Paris'e. Hı hı. Yani o dönem olimpiyatlar olacaktı. 2024'te gittim. Yani dedim herhalde gemi turu yaptıydım. İşte dedim herhalde gemi batsa yüzmem ya burada falan dedim. Çok büyük konuşmamak
0: lazım. Evet, çok büyük konuşmamak lazım kesinlikle. Peki Boğaziçi'ne gelelim. Evet. Yani senin için ne hissettirir? Neler yaptın orada? Ne kadar başarın var? Kaç tane madalyan var? Artık klasikleşti senin evet. için tabii Boğaziçi ama... Biraz dinlemek isterim.
1: Boğaziçi'ne ilk 2016'da katıldım. Ondan sonra her sene katıldım zaten. Her Ağustos'un 3. haftası yapılır her sene. Boğaziçi çok bambaşka bir etkinlik. Bütün herkesin keyif aldığı 7'den 70'e müthiş bir yarış. Ve dünyadaki tek Asya'dan Avrupa'ya yarıştır. 6,5 kilometredir. Ben 11 defa katıldım bu yarışa. 4 defa birincilik kazandım. 3 defa da ikincilik kazandım ve 2022'den beri hep kürsüdeyim son 5 senedir. Hı. 2022'de kazandım, 23'te kazandım, 24'te ikinci oldum, 25'te kazandım. Bu sene gene ikinci oldum. Hı. Bambaşka bir yarış. Yani
0: sana tepkiler nasıldır orada? Yani Türkiye'de yarışın sonuçta. Yani orada bilinir miyim?
1: Evet.
0: Orada artık insanlar artık nasıl davranır
1: sana? Boğaziçi'ne gittiğimde mesela şey dediler. Yarışmanın birincisi geldi falan dediler.
0: Onlar da bir kabullenişe geçti yani.
1: Kabullenişe geçti. Dediğim gibi bambaşka yarış ve bu sene 3000 kişi, 2500 kişi falan katılır. Yani herkesin zevk aldığı bir yer. Hele o Boğaziçi Köprüsü'nden geçerkenki ortam çok bambaşka gerçekten.
0: Orada izlerler yani seyirciler nerede kalır? Normalde
1: yarışma biz Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'na giderik. Hı-hı. Orası finiştir ama. Hı. Çantalarınızı emanete bırakırız, gemiye binerik. Seyirciler de oradadır, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda. Evet. Gemi bizi Kanlıca'ya götürür.
0: Evet.
1: Kanlıca'dan atlayıp Kuruçeşme'ye gelirik.
0: Her şey Kuruçeşme'ye. Yani finişten başlarsınız aslında, oraya gidelim.
1: Evet, biz finişe gelirik, gemi götürür bizi Kanlıca'ya. Kanlıca'dan atlayıp başlarız. Bu sene aslında birinci çıktım sudan ama çip olayı var. Benden sonra atladı. Ama süresi daha azdı. Herkes kendiyle yarışır.
0: Anladım.
1: Çip var çünkü.
0: Anladım.
1: Magnettir.
0: Evet. Peki olmadı. Kanlıca'da yani Kanlıca'ya giderken Boğaziçi'nden böyle o yolu izlerken hep kazandığın başarılar ya da hep her yarış aklına gelir yarışların.
1: Evet yarışlarım.
0: Neler hissettirir sana o yolculuk?
1: 2018'i ben asla unutamam. İlk kazandığım yarışta 2018 ve yani basında Kıbrıs basınında çok yer aldıydı. Yani ve yüzme ne yapsan biraz futbol baskete göre evet. biraz daha geride arkadan geride kalandı. Ve ilk defa Kıbrıs Türk Spor Yazarlar Derneği yılın sporcusu ödülünü bir yüzücüye verdiydi, bana verdiler. Yani çok bambaşka bir şeydi.
0: Farklı bir duygu.
1: O aklıma gelir her zaman geçerken o yol giderken.
0: Harika.
1: Onun için 2018'deki Boğaz yarışını asla unutamam.
0: Çünkü yani bir ilki kazandın bir aslında kendi ülkende yani.
1: Evet.
0: Peki KKTC'de sporcu olmak desem neler söylersin?
1: Çok zorlukları var tabii ki ama bir yönden avantajı var. Mesela nasıl söyleyeyim, Türkiye milli takımdayım ama iki ülkeden destek alırım.
0: Evet.
1: O bir avantajı sadece o.
0: Şey gibi biraz değil mi, boşanmış aile çocuğu olmuş gibi bir şey hissetti. Yani, çünkü yani orada da aslında ailen dağılır. Evet, sen evet. yani ikisine de giden gelin ama iki taraftan destek olmuş olur.
1: Tabii ki ama dezavantajlar da çok. Mesela ülkemizde devletin hala daha 50 metrelik havuzu yok.
0: Tabii.
1: 25 metrelik bir havuzumuz var. Mausa'da yine de havuzlar yok. Bunlar dezavantajlar. Yani belki de
0: nasıl antrenman yapalım?
1: Burada Atatürk'te veya yakın doğuda yaparım. Veya bazen Uku'ya giderim. Uku'nun da var havuzu. Öyle öyle antrenman.
0: Kendi başına ama denize atlayıp gitmen yani.
1: Yok, antrenmanlar zaten çoğu zaman havuzdadır yani denizde. Çünkü set olmaz, interval dediğimiz setler yapılmaz diye.
0: Nedir onlar?
1: Ya antrenman setleri mesela atıyorum 10 tane 200 metre. Denizde nasıl dümdüz çıkıp yüzme olur.
0: Tabii.
1: Onun için o setler yapılmadığı için daha çok havuzdadır antrenmanlar ama dezavantaj tabii ki bunlar. Dezavantaj acilen yani yapılması lazım yani bence havuz.
0: Yani takım sporu çok daha farklı bir nokta. Sen bireysel yarışan birisin. Bu yani nedir farkları sence bu takım sporu ve bireysel sporu?
1: Yani takım sporlarında bizim ambargo olduğu için hiçbir türlü dışa açılımımız imkansız bir şeydir. Yani bir örnek vereyim. Çetinkaya veya Mausa Türk Gücü'nün yani UEFA'da oynaması imkansız bir şeydir. Ha tabii ki en büyük payı onlar alabilir ama yani bizim bireysel sporlarda
0: daha çok şansım var.
1: Şansımız var dışa açılımda. Evet. Yani bu sadece Türkiye olarak da değil. Mesela şu an Ruslar ambargo altında olduğu için savaştan dolayı olimpiyat bayrağıyla olimpiyata katıldılar. Ve biz de katılabiliriz. Yani mesela barajı geçti olimpiyata, olimpiyat barajını geçti. Olimpiyat bayrağıyla yarışa katılabilir bir sporcumuz. Bu da dışa açılımdır. Yani bir sporcu çıkıp gitti dediğinde orada röportaj verdiğinde ben Kıbrıslı Türk'üm dediğinde herkes onu duyar. Ama bir futbolcunun çıkıp gitmesi, bir basketbolcunun imkansız bir şey tek başına. Bu yüzden jimnastik, yüzme, tenis, atletizm bu tip sporlara daha fazla önem verilmesi lazım.
0: Daha çok yönlendirilmesi lazım belki de çocukların ya da tespit edilmesi lazım. Evet. Yani
1: yüzme bir daha şey, dört tarafımız denizle çevrili. Evet, yani bu adada yüzme bilmeyenin kalmaması lazım. Mesela biri dediğinde yüzme bilmem, yani tuhafıma geliyor.
0: Evet, evet. Yani, çünkü nasıl diye düşünüyorum.
1: Yani, dört taraf denizlerle çevrili.
0: Peki, yani Doğukan bu yola çıktın ve buradasın. İlk günkü Doğukan'a, ilk başladığın zamana gitsen kendine ne söylerdin? O zamanki Doğukan'a ne derdin?
1: Gördüğümde... Acaba sen deli misin de bu kadar uğraşın derdim ilk başta. Ama tabii ki tekrardan yürürdüm bu yolu diye düşünüyorum. Ve hedeflerimden o kopma anlarında vazgeçmememi söylerdim.
0: Sporun görünmeyen taraflarını sorsam sana bana ne söylerim?
1: Buzdağının altında çok bambaşka olaylar var tabii.
0: En çok zorlandığın şey nedir mesela?
1: Antrenmana gitme mesela sordun zaten. Yani mesela atıyorum istemediğim gün olur. Mesela yağmurlu gün olur. Ben istemem. Ama mecbursun gitmek zorundasın. O sıcak yataktan istemen veya psikolojik
0: olarak. Ne çıkarır seni o yataktan?
1: Hedef. Hedeflediğim bir sonraki yarışım var. Bunu iyi geçirmem lazım.
0: O inanılmaz bir sorumluluktur bu yani. Evet. Çok büyük. Yani herkesin bence baş edemeyeceği bir yüktür aslında. Evet. Yükten kastım hani o sorumluluk bilincinden bahsederim. Çünkü bilin ki gitmek zorundasın yani.
1: Evet.
0: Kalkmak zorundasın. Evet. Yok yani bugün gitmem hadi be yarın giderim diyemem yani. Evet. Öyle bir şansın yok.
1: Ve Türkiye'de de bu yüzden yani zaten yüzme sporunu yapan 20 yaşın üstünde çok az kişi var. Ama Avrupa'da biraz daha profesyonelleşmiştir diye. Mesela Paris'e İtalyan milli takımı geldi. Hepsinin aşağı 29, 30, 32, 33. Bizim milli takıma bakarak bir tek benim 29 yaşında diğer herkes çocuklar 18-19 yaşında bizim çocuklar. Ve Türkiye'de işte üniversiteye giderler sonra bırakırlar.
0: Peki daha fazla teşvik edebilen sence ne olabilir? Yani bana bir formül söyle desem. Mesela dediğin daha genç yani daha yaşı büyük insanlar yok yüzen.
1: Evet.
0: Ya da yüzmeye başlamayı düşünen gençleri nasıl teşvik edebilir devlet şu an?
1: Yani devletin şu an
0: çözüm istesem senden bana ne söyle?
1: En önemli yapması gereken elit sporcular için yani sadece yüzmede almadım. Erkekler için askerlik sorunu var.
0: Evet.
1: Yani ben şu an doktora yapmasaydım askerdeydim ve yüzmeyi bitirdim. Bu bir.
0: İkinci, senin hayatına çok büyük bir yani bir yıl çok büyük bir kayıptır değil.
1: Tabii. Ve şu an kendimden fedakarlık yaparım yüzeyim diye.
0: Anladım.
1: İkincisi iş.
0: Tabii.
1: İş. Yani Türkiye'de mesela ben şu an 8 defa AVB milli oldum. Ona tamamladığım an otomatikman kamuya atanırım. Böyle bir yasa var. Tabii ki. Türkiye'de atanırım ama Kıbrıs'ta atanamam.
0: Çok garip.
1: Yani, bu yasanın geçmesi lazım.
0: Yani bu bireysel sporcularda Türkiye'de.
1: Evet.
0: Yani tanıdığın ve atanan insanlar ne iş yapan peki atanıp?
1: Sadece BESYO'yu kabul eder. Yani atıyorum diyetisyenlik falan okuduysan onu kabul etmez. Çünkü tabii ki o veya sağlık alanı bir sınava tabi olması lazım. Ama sen BESYO okuduysan
0: ne iş yapan yani?
1: antrenör veya öğretmenlik.
0: Ha, yani orada. Evet. Ama devlet çatısı altında.
1: Devlet çatısı altında. Hı-hı. Senin geleceğin güvene alır. Sen yani düşünmen ileride. Ben şu an düşünürüm mesela. Ne yapacağım? Ne yapacağım?
0: Evet. Yani bir şey söyleyeyim. Zaten esas yani şu an gençler olarak düşündüğümde esas harıl harıl ettiğin ya şimdidir. Yani iş tabii, açısından söylerim. Tabii. Her şeye daha çok enerjin var. Daha çok koşturabilin. Yaş geçtikçe de bir şeyleri daha az tolere eden ya. Tabii. Gençken daha şeysin. Affedicisin belki. Ama bir yerden sonra daha az katlanılabilir olur her şey. Tabii, çünkü tabii, bir yaşa gelin. Ve şu, daha da azalır. Yani tabii, iş öyledir. Yani bazen evliliğe de bunu söylerler tabii, ya. Yani yaş geçtikçe seçicileşin. Evet. Bu her şey de böyledir bence.
1: Evet, evet.
0: Ve sonuçta tabii ki şu an sen bu zamanını, prime time'ını aslında yani bizi gururlandırmaya harcan. Ve evet bence de bunun kesinlikle bir getirisi.
1: Bu torpil değil, değildir yani.
0: Değil,
1: bu
0: şeydir, evet, şeydir evet,
1: yani. Ve zaten bizim
0: sen bize favor yapan aslında. Ha. Hayatını verin bize. Evet. Anladın, hayatından büyük bir
1: bu kısım. Şartlarda olan zaten 4-5 kişidir Kıbrıs'ta.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Hadi 10 olsun.
0: Hı-hı.
1: Sallıyorum yani.
0: Ya zaten bu kadar varken yani
1: ve vermişim. Türkiye'de mesela yüzme olarak söyleyeyim. Gençlik Spor Bakanlığı'nın 7'den 70'e yüzme bilmeyen kalmasın projesi var. Mesela o kamuya atar sporcuyu. Evet. Tabii 10 defa kuralı var. 10 defa A veya B milli olduktan sonra ben A milliyim. Paris'e, hı-hı, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Olimpiyat A milliliktir. 8 tane var benim ondan. Atayınca antrenör olarak onu kamudan maaşını atar. Ve 7'den 70'e yüzme bilmeyen kalmasın projesinden ücretsiz kurslar verir. Ve devlet bu defa sporcu kazanır.
0: Evet. Yani alttan geçiş yani seni kazanır, hayatını da kazandırır ve yetiştirir de evet, seni. Yani evet, tekrar senden evet, yetiştirir aslında.
1: Evet,
0: evet. Yani bir sürü doğan daha.
1: Evet. Bunu yaptırır. Evet,
0: yaptırır. Ve işler ama değil. Bu saygı işler, tamamdır
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii. Antrenörlük yapar veya okula verir kendini. Hı-hı. Ama daha çok bu tarzdaki sporculara antrenörlük olarak kullanır.
0: Anladım. Bilmediğim birçok şey öğrenirim şu
1: an. Evet. Ve bu projedir. 7'den 70'e yüzme bilmeyen kalmasın. Ve Türkiye'de her ile de havuzlar yapıldı şu an. Sivas'ta havuz var. Gaziantep'te havuz var. Son Sivas'a yapıldı mesela. Yani böyle.
0: Evet. Şimdi bana biraz gelecek hedeflerinden bahset. Yani kameralar açılmadan konuştuk ama ben bir daha izleyicilerimiz duysun isterim. Çok güzel bir hedef. Çok heyecanlandım.
1: Şu an ben dünyada 91. sıradayım. Son güncellenme liste. İlk 50'ye girersem olimpiyat kotası alacağım, davet alacağım. Veya Nisan 2028'de olimpiyat elemesi var. Olympic qualification. Burada ilk 24'e girmem lazım. Burada da şansım çok yüksektir. Seneye dünya şampiyonası var. Bu da peşte Tuna Nehri'nde yüzülecek. Bu dünya şampiyonasında da iyi bir derece
0: hedeflerimiz şimdi evet, orası.
1: Yarın Barcelona'ya gidiyorum. Avrupa Kupası var. Ondan sonra Meksika'da Dünya Kupası var. Bu yakın.
0: Bunlar sana puan topladı.
1: Puan topladı. Evet evet.
0: Ve günün sonunda peki kaç yarış daha var planlanmış o zamana kadar?
1: 2027'de yaklaşık 10-12 tane yarış var.
0: İki de şimdiden yani bu yılın evet, içinde evet, var. Yeterlidir yani bu.
1: Yeterlidir. Gayet yeterlidir. Gayet yeterlidir puan toplamak
0: o
1: için.
0: O zaman başarılar dilerim sana.
1: Çok teşekkür sana, ederim.
0: Umarım hayallerin gerçek olur evet, ve bizi daha yani bizim hayallerimizi de gerçekleştirin.
1: İnşallah. Umarım ben de sizi 2028'de Los Angeles'a davet ederim.
0: Değil. İnşallah gelir orada çekerik. Aynen öyle. Evet. Şimdi ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Üçüncü bölüme geçiyoruz. Bu kontra bölümümüzdür. Sana 5 tane soru hazırladım. Hızlı hızlı bunları soracağım. Bir pas hakkın var. Kullanmanı tercih etmem tamam, ama kullanmak istersen. Çok düşünmeden cevap vermeni isteyeceğim. Tamam. Genelde tek kelime olursa sevinirim.
1: Tamam.
0: Başlıyoruz hazırsan. Havuz mu açık su mu?
1: Açık su.
0: Sabah antrenmanı mı akşam antrenmanı?
1: Akşam
0: mı?
1: Antrenmanı.
0: Kazanmak mı kendi rekorunu kırmak mı?
1: Kendi rekorumu kırmak.
0: Yarıştan önce konuşmak mı sessizleşmek mi?
1: Sessizleşmek.
0: Bir daha tekrar tekrar yüzmek isteyeceğin tek parkur neresi?
1: Boğaz.
0: Boğaziçi.
1: Evet.
0: Harika. Teşekkür ederim. Şimdi bir fotoğraf bir hikaye bölümümüzdeyiz. Ekrandaki fotoğrafı Doğukan bize gelmeden gönderdi. Bize bu fotoğrafın hikayesini anlatır mısın? Senin için neden önemlidir? Niye bunu seçtin?
1: Avrupa Şampiyonası'ndaki start anıydı o fotoğraf. Orada bir düşünme anım oldu. Tabii ki starttan önce bir dakikalık. ben neredeyim dedim. Yani,
0: ne yaparım şu an?
1: Ne yaparım şu an? Baktım Eraf abi. Yanımdaki de Alman Avrupa şampiyonudur bu arada. O bahsettiğin. Evet. Arkadaş. Evet yani bir baktım ona yani ben neredeyim, ne yaparım şu an dedim. Sonra tabii startanı başladı. Her şey bütün düşüncelerim unutuldu ama yani o an dedim ki ben gerçekten olmuşum dedim.
0: Oldum. Bir şey oldu. Kendinin aslında başardığını hissettiğin andır diyebilirim.
1: Evet evet. Onun için benim onun için önemli bir andı o.
0: Harika. Çok güzel. Şimdi son bölümümüze geldik. Finalde herkese aynı soruyu soruyorum. Senin cevabını da çok merak ediyorum. Sence bizim nesil neden yeterince anlaşılmıyor?
1: Çünkü tabii ki yayından önce de konuştuk. Yani bizim ilerideki nesillerimizin savaş geçirmiş olması, yani bu Kıbrıs sorununun çözülememiş olması bu bizim için çok önemli aslında. Yani biz bir şey istemeyik. Biz sadece dünyayla bağımızın olmasını isteriz.
0: Şımarıklık değil yani şımarıklık bu yaptığımız. Değil, gerçekten yani. Dünya çok başka bir yerdeyken
1: mesela biz burada kısılmak istemeyik. Mesela bazı büyükler şey der bize. Aha. Savaş yok. Evet. Avrupa Birliği vatandaşınız. Daha ne istersiniz? Tamam. Bir şey istemeyik aslında.
0: Evet, evet.
1: Sadece biz isterik ülkemizi temsil edelim.
0: Tanınmak isterik.
1: Tanınmak isterik. Başka bir şey istemeyik.
0: Dünya nüfusunda olmak isterik.
1: Dünya nüfusunda olmak isterik. Evet. Avrupa'ya çıktığımızda Kıbrıs'tan geldik dediğimizde siz Rumsunuz demesinler. Hı hı. Rum musunuz demesinler. Biz bunu istemeyik aslında. Sadece tek istediğimiz budur.
0: Tanrı'ya yani kendi kimliğimizden evet, var evet. olmak.
1: Türk Sipriot olarak var hı hı. olmak.
0: Evet. Yani bu getirdiği zamanın bize getirdiği yani savaşın hep tabii. negatif tarafla iyi tarafı yok zaten.
1: Evet.
0: Onların da aslında çok derinden etkiler ve dediğin doğrudur. Ben baktığımda bizden bir nesil iki nesil büyüklere yani jenerasyonla nelerimize annelerimize baktığımda onlar savaş en kötüsünü gördükleri için
1: evet.
0: şu an olduğumuz nokta çok okeydir onlar için. Evet, yani evet. yeterlidir çünkü savaş yoktur. Yani aileleri yanındadır. Evet. Belli bir maaşlar vardır. Hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Yani evet. karınları toktur. Yeterlidir.
1: Evet.
0: Ki çok da anlaşılırdır bu arada bu. Yani o zamanları yaşayan insanlara çok anlayabiliyorum yani neden böyle olduğunu ama bir taraftan baktığında da dünya bu tarafa doğru giderken
1: evet. mesela babam istekler, her zaman şey der bana. Araba Ahmet'te otururdu. Benler de apartmandan Bodrum katına geçtik derdi. Görürdüm derdi. Çıktım derdi. Bir defa dama çıktım derdi. Türk jetleri geçerdi derdi. Ne kadar kötü günlerdi. Su yoktu falan filan. Bunları anladır her zaman.
0: Evet. Ya en kötüsünü gösterir evet, ki ne evet. kadar de yani evet. iyisini yaşadığımızı. Evet. Yani ama o normalin dışındaki bir kötülüktü. Aslında evet. bu da evet. normal değil. Normalin hala gerisindeyiz. Evet, belki evet. bir gün
1: İnşallah.
0: Refah içinde normal bir düzeyde evet. Hayatımızı iyi de aynen inşallah. Dünyaya bağlantı kurarak ümitliyiz.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederim. Katkı koyduğun için, buraya gelip zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı.
0: Benim için de çok keyifliydi. Bilmediğim o kadar çok şey öğrendim ki çok mutluyum. Yani sürekli zaten her yeni programda dağarcığım genişler genişler yani... herkesin ayrı bir profesyonel olduğu alan var ve onlarla ilgili yeni bilgi edinmek aslında işimin en keyifli kısmıdır yani benim için. Bana da o yüzden kattığın şeyler için de çok teşekkür ederim. Hedeflerin umarım gerçekleşir. Biz buradayız. Elimizden geldiğince yanındayız. Başarılar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Son sözlerin var mı?
1: Gençlere söyleyeyim yani tabii ki ülkemizde çok büyük olumsuzluklar var ama hedefledikleri şeyden vazgeçmesin.
0: Bırakmayın evet. ipin ucunu. Kendinize evet. sahip çıkın.
1: Evet.
0: Geleceğinize de sahip çıkın.
1: Evet kesinlikle.
0: Bizim nesil bu haftalık bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

öğretmenin, ekonomik dayanışmasının en önemli kuruluşu olan Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatif Limited Şirketi 3 Ekim 1958'den beri güler yüzlü ve anlayışlı yöntemiyle çağdaş kooperatifçilikte her zaman toplumun ve öğretmenin lider kooperatifidir. Kapsamlı, yaratıcı, yenilikçi, kişi ve kurumlara özel çeşitli piyasa segmentlerinin beklentilerini ve...

0: Sigorta yanında.
1: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi 16.999 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Şimdi okullu olduk. Sağlıklı, kaliteli, en uygun fiyatlı kırtasiye çeşitleri tüm Deniz Plaza ve Deniz Shop'larda. 1941'den beri bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler Kuzey Kıbrıs. Deniz Plaza.
2: Güller yüzlü mağaza.
4: Ah, o da Vinci de ben de olsaydım.
5: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır.
4: Başarı.
5: Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir.
4: Formüller değil, sadece bizde vizyon.
5: Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı.
4: Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
6: Lefkoşa'da lezzetin adresi belli. Sarınç Sarayı'nı. Ev yemeklerinden döner çeşitlerine, kebaplardan tatlılara kadar aradığınız birbirinden güzel lezzetler Sarınç'ta sizi bekliyor. İster yerinde keyfini çıkarın, ister paket serviste lezzeti kapınıza getirin.
7: Kebapçıların şişi, gelininin cidişi.
6: Sarınç Sarayönü, Lefkoşa. Sipariş ve bilgi için 0548 898 0011. Sarınç. Lezzet hiçbir zaman bitmez.
7: Aman aman avullar, adamı derde vollar, senin için acanımdan.
8: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
9: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227 77 55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.

0: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın.

0: Deniz kenarında keyifli bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee, kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
1: Projelerinizde güven ve sağlamlık temel kuralınız mı? 3HD iskele kalıp sistemleriyle inşaatlarınıza güç katın. Dünya lideri Doka iskele ve kalıp sistemleriyle maksimum güvenlik ve iş hızını şantiyenize taşıyın. Üstün kalite ve dayanıklılığa sahip Sveza Plywood ürünleriyle kaliteden ödün vermeden en zorlu şartlara meydan okuyun. Sağlam temeller ve kusursuz yapılar için aradığınız profesyonel çözümler tek çatı altında. Hemen internet sitemizi ziyaret edin ve bizimle iletişime geçin.
0: İskele Long Beach'te yeni bir lezzet noktası var. Vista Mare. A la carte restaurant, lobby bar, pastane ve çikolata dükkanıyla Vista Mare sizi keyif dolu bir deneyime davet ediyor. Ve şimdi %15 indirim fırsatı. Tek yapmanız gereken Vista 15 kodunu söylemek. Vista 15 kodunu söyleyin, Vista Mare'nin outletlerinde %15 indirim kazanın. Yemeğinizi keyifle yiyin, kahvenizi yudumlayın, tatlınızı seçin, çikolatanızın tadını çıkarın. Vista Mare, İskele Long Beach. Lezzet ve keyif burada. Vista 15. Unutmayın, Vista Mare restoranlarını servise açıyor.
2: Sim'de müzik devam ediyor.
3: Radyo Sim
2: 98.6 ve 89.5.

0: keyif, sınırsız seçenek.
1: Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
2: Kuzey Kıbrıs'ın her köşesinde güne umutla başlayan insanlar var. Üretimin her aşamasında birlikte olduğumuzun bilincinde olup, yaratıcılığı, emeği ve hayalleri desteklemek bizim en büyük motivasyonumuzdur. Her adımda birlikte büyüyoruz. Attığımız her adımda yanımızda biri var. İster küçük, ister büyük bir girişim olsun, herkesin yanındayız. Çünkü biliyoruz ki başarıyı paylaşmak onu daha değerli ve saygın kılar. Sizinle birlikte büyüyen, sizinle birlikte güçlenen bir başarı hikayesine 30 yıldır ortağız. Credit West Bank,

Merhabalar, iyi akşamlar sayın seyirciler. Yeni bir Çoklu Bakış'ta daha karşınızdayız ve yine gündemi birlikte değerlendireceğiz. Sevgili Sertaç Sonan ve Mete Hatay ile birlikte. Bugün gündemin öne çıkan başlıklarından biri aslında Avrupa Birliği desteğiyle Dünya Bankası'nın Kuzey Kıbrıs ekonomisini de gözaltına ayna tutan oldukça dikkat çekici raporuydu. Rapor gerçekten de çok çarpıcı bir ayna tutuyor yaşananlara ve birebir artık çıplak göze görülür hale gelenlere. Örneğin enflasyon rakamları yan yana konulduğu zaman Kuzey Kıbrıs'la Güney Kıbrıs arasındaki enflasyon farkı %12'lere dayanıyor. 12 katına dayanıyor daha doğrusu. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enflasyon oranları %41 ve %30'ların üzerinde seyrederken Avrupa Birliği ortalaması %3 olarak gösteriliyor ve bu aradaki fark da hem yapısal ciddi sorunlara hem de kötü bir ekonomi yönetimine işaret ediyor. Bunları konuşacağız. Birçok çarpıcı nokta var. Yabancı iş gücünün ne kadar ciddi bir artış olarak karşımızda durduğu, özellikle eğitim ve sağlık başta olmak üzere enflasyonu artıran temel unsurların bu alanlarda yaşanan sert pahalılaşma olduğu da ortada. Ve liderler de bugün bir araya geldiler yeniden öğleden sonra itibariyle, ama bir araya gelirken her ikisi de yaptıkları açıklamalarda farklı gündemlerini masaya yatırdılar. Rum yönetimi lideri Hristodulidis, biz 19 maddelik önerimize bugün itibariyle cevap bekliyoruz derken, Cumhurbaşkanı Erhürman da görüşmeye giderken özellikle Guterres'in ortaya koyduğu 7 maddelik önerinin 6'sını Kıbrıs Türk tarafının halihazırda kabul ettiğini ve bunun daha net ve somut bir şekilde görüşüleceğini ifade ederek görüşmeye gitti. Görüşme sonrasını konuşacağız. Sizleri de bekliyoruz tabii ki. Bizi Kanal Sim ekranlarından izleyebiliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarından, YouTube kanalından, Kuzey Kıbrıs Smart TV'den bize ulaşabiliyorsunuz. Varsa görüşlerinizi, sorularınızı tabii ki bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Şimdi Dünya Bankası raporuyla başlayalım istiyorum. Ben bugün sunuma gidemedim ama raporun tamamını okudum. Gerçekten de rapora baktığımız zaman rakamların ötesinde oldukça tüyleri diken diken eden sonuçlar çıkıyor. Bu sadece enflasyon oranlarındaki radikal rakamlar değil, ama aynı zamanda aslında bana göre en azından nasıl kötü bir ekonomi yönetimi var karşımızda, onu görüyoruz yıllar içerisinde. Bunun nasıl daha da kötüye gittiğini görüyoruz aslında. Şimdi Avrupa Birliği ortalaması enflasyon olarak %3.1 2026 itibariyle. Bu daha yılı tamamlamadığımız için bir kısmı da projeksiyon olarak karşımızda duruyor. Ama zaten ortalama aşağı yukarı işte 2.5-3 arasında seyreden bir çizgide. Türkiye'nin 2026 enflasyon rakamına baktığımızda da %30.3 olarak görülüyor. Ki bir zamanlar yine bu yönetimde aslında tek haneli enflasyon rakamlarına düştüğümüzü hatırlıyoruz. Ama sonrasında yine aynı yönetimde belki çok farklı önceliklerin gündeme gelmesi, işte liyakatin, demokrasinin, hak, hukuk, adalet anlayışının yerini farklı önceliklere bırakmasının da etkisiyle şu an itibariyle %30.3 Türkiye'de enflasyon rakamı. Bu Kuzey Kıbrıs'ta %41. Şimdi aradaki farka baktığımızda Güney Kıbrıs'ta %3.4 örneğin. Hani çok az biraz yukarısında Avrupa Birliği ortalamasının, ki geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği ortalamasının da altında olduğunu biliyoruz 2.5'larda. Hani evet, dünyada da ciddi bir ekonomik kriz yaşandı, özellikle işte petrol çatışmaların getirdiği
ve petrol fiyatlarındaki artışın neticesinde evet, ama bizim tablomuzu herhalde ne dünyadaki, Orta Doğu'daki savaşlara, ne petrol fiyatlarına,

0: tek bir sektör üzerinde büyük şey var, yığılma var. O da inşaat galiba.
1: O aşağıya çekiyor.
0: O aşağıya
1: ondan çekiyor. Yavaşlıyor.
0: Ondan yavaşlıyor. Ondan sonra şey vardı. %10 daha fazlayız Türkiye'den enflasyon olarak.
2: Evet.
0: Yani sadece bu da işte Türk lirası kullandığımızdan veya ithal enflasyonun üstüne biz de koyuyoruz bir şeyler. O görülüyor burada. Tabii hayat pahalılığının nerelerden kaynaklandığını anlatmaya ve en önemlisi şey son iki senede en yüksek borçlanmaya gidildiği iç borçlanma yüksek faiz yakın tefecilere de gidecekler herhalde bilmiyorum. Böyle bir durum var. Yani gelir gider dengesinin olmadığı özellikle bir de seçim ekonomisinin uygulandığı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi bize daha 40 binimiz var verecekler. hatırlatayım sakın vazgeçmeyin. biraz daha borçlanın bir şey değil. yani bu popülist dağıtım siyasetleri var. Tabii vergi adaletsizliği çok yüksek. Ve %70'lik esasında Dünya Bankası raporunda var mı onu bilmiyorum. Bir de bir rapor nasıl yapılabilir? Bir ekonominin %70'i kayıt dışıysa. Yani evet. Hep bunu soruyorum. Aynı şeyi Dünya Bankası'na da soruyorum.
2: Bu Dünya Bankası bu raporu çıkardı ama çalıştığı verilerin çok önemli bir oranı da bizim istatistik kurumumuzdan alınan veriler dolayısıyla birilerinin icat ettiği ya da manipüle ettiği rakamlardan
0: kayıt altında olan veriler.
2: Kayıt altında olan veriler. Evet.
0: Kayıt dışı ekonominin %70 olduğunu öyle diyor başka çalışmalar. Hı hı. Ticaret odasının da açıklaması var. Bu konuda %70 kayıt dışı var bu memlekette denildiği bir durum da var. Şimdi %70 kayıt dışılık bir şeyde sağlıklı bir analiz yapmak da zorlaşıyor. Yani çünkü biliyorsun adamın bir işi var. Bir sürü de yaptığı bir şeyler var gelir getiren ama hiçbiri kayıt altında
2: değil. O yüzden mi biz gündelik hayatımızda bunu çok hissetmiyoruz? Yoksa aslında tablo daha
0: yok hissediyoruz. Bir bakıyorsun yani herkes maşallah falan oluyor. Biliyorsun aldığı maaşı belli, şeyi belli. Demek ki devlette doktorun ekstra gelirleri var. İBAN'a gönderilen vizite şeyleri var. İBAN üzerinden ödenen. Avukatlar aynı. Şeyler aynı. Özel dersler, öğretmenler, özel okullar vesaireler. Evet. Bütün bunlar kayıt dışılık sadece süper zenginlerin kaçırttığı para değil. Kayıt dışı o günlük hayatın içerisinde dönen böyle küçük bir sürü şeyin birikmesinden oluşuyor. Yani bir emlağın değerini belirlerken onu düşük belirleme. Mesela bir kayıt dışına giden bir şeydir. Ha bir de kayıt dışı gelen bir şeyler var adaya. O da ayrı bir mesele. Yani buradaki cash flow'un yoğun olmasının sebebi biraz da tuhaf yollardan gelen paralar var. Hesabı sorulmayan paralar var. 2000 araba galerisi var. Falan yani demek istediğim gerçek anlamıyla ekonomik bir analiz yapmak için çok daha başka verilere de ihtiyaç olduğuna inanıyorum ben. Başarılı bir çalışma. Dünya Bankası bu işi biliyor yıllardır her yerde yaptığı bir şey. Ama ne yapsın adam verimi?
2: Dış mihraklar bizi manipüle etmiyorlar aslında.
0: Evet.
2: Zaman zaman böyle çıkışlarla da karşılaşıyoruz bu yorumların üzerine ama ben son derece değerli bir çalışma olarak görüyorum. Ve
0: tabii en azından derli toplu kayıtlı olan ekonominin analizini çıkarmışlar. Benim demek istediğim kayıt dışını koyduğumuzda çok daha korkunç rakamlı şeyler çıkabilir. Farklı rakamlar da çıkabilir. Yani bu korktuğumuz rakamın da üstünde bir korkuya kapılabiliriz diye düşünüyorum. Onun haricinde tabii öneriler sempatik öneriler değildi. Hemen baktım.

0: insanlar işte ne demek hemen üşretlerimize mi göz diktiler falan filan gibisinden tepkiler geldi. Evet, sadece üşretlerle olmaz tabii ama yani o da var.
1: Ama sadece ücretleri artırarak da enflasyonun önüne geçemiyorsunuz. Bunu zaten hani tecrübe ederek yaşadık, görüyoruz. Şunu merak ediyorum. Bugün bu rapor sunumunda aslında oldukça da geniş bir yelpazede katılım oldu. Hı hı. Muhalefet partileri katıldı. Hükümet kanadı ne kadar ilgi gösterdi?
2: Hasan Taçoy oradaydı benim görebildiğim kadarıyla ve eski ekonomi bakanı oğlunun amcaoğlunu gördüm uzaktan. Onun dışındakileri pek yakalayamadım ama kamu kuruluşlarından vardı. Hı-hı. Hatta biraz önce dediğiniz istatistik kurumu sağlıyor rakamları büyük ölçüde. Devlet Planlama Örgütü var bizim bir de bildiğiniz gibi. Ha. Oradan katılan arkadaşlar serzenişte de bulundu. Yani devlet planlamanın da elinde bazı rakamlar var. Biz de müdahale olabiliriz aslında.
0: Şey, rekabet var. İki kurum arasında.
2: Yani evet, tatlı bir rekabet var diyebiliriz belki. O bana ilginç geldi. Hatta ismini vermekte de sakınca yok aslında. Rüştü Yücel arkadaşımız bu rakamlarla arası çok iyi.
0: Rüştü planlamada mı? Planlamada.
2: Planlamada. Planlama.
0: Ha, oraya geçti.
2: Yani işte o number cruncher dediğimiz çok iyi sayılarla arası. Öyle bir katkısı oldu. Avrupa koordinasyondan arkadaşlar vardı gördüğüm. Hatta biraz sohbet etme şansım da oldu onlarla da. Yani vardı güzel muhalefet yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden belki 10 milletvekili vardı.
0: Sendikalar falan var mıydı?
2: Sendikalardan birini görmedim. Eski sendikacı Devrim Berçin vardı.
0: O nasıl buldu raporu?
2: Sohbet etme fırsatımız olmadı ama benim buradaki bu koltuğun eski sahibi Mertkan arkadaşımızla öyle bir mesajlaştık. Yani yaptığınız önerilerden bazıları sendikaları kızdırabilir diye mesaj attım ona.
1: Yani evet, nitekim ufak ufak yorumlar gelmeye başladı, evet. Serzenişler de gelmeye başladı. Bu anlaşılır bir şey ama raporun özü ve ortaya koyduğu rakamlar aslında çok da ciddi bir yol haritası çiziyor. Gerçek anlamda da ilham verebiliyor ve aslında ne kadar kötü yönettiğimizi göstermiyor mu? Yani
0: yönetmediğimizi hiç.
1: Veya hiç yönetmediğimizi.
2: Yani iki şeyler aslında yani. Burada. Bir, yani bu enflasyonun önemli bir kısmı TL kullanımından geliyor. Yani o belirgin bir şey. Yani o reddedemeyeceğimiz bir durum. Nitekim raporun bulgularından da bir tanesi oydu paylaşılan. Yani çok böyle gözle görülebilen bir şey zaten. Ha, onun biz tabii Türkiye'deki enflasyonun üzerindeyiz. Detaylarını okumadım açıkçası.
0: Yani, Euro olsa işte Türkiye'nin üstüne koyduğu, biz Türkiye'nin enflasyonunun üstüne koyduğumuz rakam kadar bir enflasyon olur herhalde burada.
2: Yani emin değilim o şekilde yapabilir miyiz şeyi. Yani bizim tabii farklı şeyler var. Bir kere işte o çok tartışmalı olabilecek önerilerden bir tanesi. Biraz daha onunla ilişkili. Bizde maaşlar endekslenmiş. Yani eşel mobil sistemiyle. Hatta işte geçtiğimiz yıl mıydı, ondan önceki yıl mıydı? 6 ayda bir değil, 4 ayda bir yapıldı güncelleme, hatırlayacaksınız. Onun da bir bedeli var. Yani bir kere kendi başına, yani Türkiye ile daha fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi benim görebildiğim kadarıyla o, yani endeksleme şişiriyor. Çünkü talebi artırıyor bir taraftan da. Öyle bir etkisi var. Tabii bilmiyorum, dediğim gibi.
0: Şimdi fazla endeksin tabii amacı korumak.
2: Korumaktır ama şöyle bir şey söylediler aslında, o tartışmalı. Açıkçası ben de daha önce bilmiyordum bunu. Türkiye'de böyle tartışmalar oluyor zaman zaman. İleriye doğru endeksleme yapılabileceğini önerdiler. Yani bizdeki nasıldır şimdi? Geçmiş son 6 ayın enflasyonu alınır. O şey yapılır, eklenir maaşın üzerine. Tabii bir yıl sonunda olunca aslında bu bileşik şekilde, yani eğer yılın başından sonuna yüzde atıyorum 50 ise o aradaki güncellemeden dolayı 55'e de çıkıyor şey. Yani onunla, uyduruyorum rakamları bu arada.
0: Yani onunla ilgili bir tartışma zaten var. Yani hayat pahalılığı hesaplamasının da artık outdated.
2: Evet, evet. Yani o
0: yani kullanılan sepetin de
1: evet, sepet ayrı. Olmadığı
2: sepet ayrı. Tabii ayrı. O sepet meselesi ayrı. Yani sepetin içinde işte yani 4 yıldızlı otelde kalma falan gibi şeyler var. Yani %7, %8'e
0: sigara gelen var. Mesela sigara artık şey nelerler sağlığa zararlı madde olduğu için
2: herkes o kadar içmeyebiliyor. Ama söylemeye çalıştığım yani şu orada bunu yani şey net bir şekilde söyleyebilirim, raporda da var o. Yani enflasyonun da kamu yani maaşlardaki artış enflasyonun da üzerine çıkabiliyor. Tam da bu söylediğim evet sebepten özellikle 4 ayda bir yapılınca o daha da
0: yani %10 üstünde, bir de onun üstünde oluyor.
2: Evet, öyle bir sonuç oluyor. Yani o bir kısmı için ha şu yapılabilir deniyor. Dediğim o gelmeye çalıştığım nokta tartışmalı olabilecek olan. Türkiye'de bu yapılıyor. Projeksiyon enflasyona göre maaşların artırılması. Yani şimdi 100 ve biz önümüzdeki bir yılda %20 bekliyoruz. Yani şimdi 40'da 20'ye indireceğiz. O geriye dönük 40 yerine ileriye dönük 20 verip
1: hedeflemek.
2: O hedefi verip birazcık kısma şeyi var. Yani açıkçası tabii yani enflasyonist ortamdan çıkmanın yolu kemer sıkmaktan geçiyor. Yani bu şey değil. Yani bir acı ilaç gerekiyor. Tabii seçim, o acı ilacı kim içecek? O
1: seçim
2: önemli.
1: Seçim arifesinde kimse bu acı ilacı tarif edebilecek durumda değil. Sonrasında da her hükümet için son derece sancılı yani kararlar bunlar. Mete ama
2: söylediği bu aslında yönetememe o. Yani evet, çünkü şu anda cevizcinin çuvalından oynayan bir hükümet var.
1: Çünkü
2: yani
1: popülizmle ayakta durma ve çok geniş bir kitlenin işte bir çıkar paylaşımı üzerinden normalleştirdiğimiz bir yönetim sistemi var uzun zamandır. Şimdi TL endeksli bir enflasyondan bahsediyoruz, TL kullanımından kaynaklı. Ama ben yeterince Türk lirasının neden bu kadar sert değer kaybettiğini çok konuştuğumuzu düşünmüyorum.
2: Çok değer kaybetmiyor zaten. Bir sıkıntı da o aslında. Yani TL aslında olması gerekenden çok daha değerli olduğu söyleniyor. Ondan dolayı yani biz gittiğimizde güneye ucuz bulabiliyoruz.
1: Ama
2: güneyi
1: bu biraz bizden suni bir müdahale sonucu
2: suni olduğu doğru
1: yaşanmıyor mu?
2: Evet evet, evet suni. Çünkü evet, Türk lirası şu anda enflasyonla mücadelede bu kullanılıyor. İşte bu carry trade için dışarıdan paranın gelmesi için faiz yüksek ve o faizin altında bir devalüasyon yani işte doların ya da euronun artması öyle bir şey yaratılıyor ki siz dışarıdan genelde bu Japon yeni olarak yapılıyor. Japonya'dan borçlanıyorsunuz yenle işte %2'den ondan sonra geliyorsunuz Türkiye'de şey alıyorsunuz, tahvil alıyorsunuz, bono alıyorsunuz %40 faizle işte dolar %30 artıyor. Net 10 alıp çıkıyorsunuz siz. Yani bununla frenlemeye çalışıyorlar enflasyonu. Ama şeyde düşük olunca, kurda düşük olunca mesela benzin fiyatları o kadar hızlı artmıyor. İthal fiyatları o kadar artmıyor. Bu şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar.
1: Dengeleyebildiğimizde %30 günün sonunda.
2: Yani bu şeydir. Yanılmıyorsam Mahviye İlmez demişti bunu. İşte 3 tür ekonomi vardır. İşte bir diğer ekonomiler. Diğeri Türkiye ve Arjantin. Yani Türkiye ve Arjantin çok ilginç ülkeler bu şey anlamında. Yani böyle kronik enflasyonla 10 yıllarca yaşayan ülkeler bunlar. Normalde işte bir şekilde bu enflasyon çığırından çıktığı zaman hiper enflasyon olur. İşte 1920'lerde Almanya'da olduğu gibi ya da Zimbabwe'de olur zaman zaman. Ondan sonra bir şekilde onu kontrol altına alırsınız. Bu olmuyor Türkiye'de. Hatırlayın yani bu 80'lerde de böyleydi. Biz çocukken
0: 90'larda
2: öyleydi. Ta ki işte 2000, duvara vurulsun 2001'de. Kemal Derviş gelsin. Arkasından da ve hatırlayın oradaki o krizin siyasi bedelini. Evet. AKP tek başına geldi.
1: Evet.
2: CHP ikinci parti. Evet. ANAP, DYP, bütün küçük partiler, DSP silindiler. Yani düşünün siz.
1: Geri gelmemek üzere silindiler yani. Üstelik ve aslında AK Parti'nin belki bu kadar güçlenmesinin ya da bir alternatif olarak sıfırdan bir adres yaratmasının temel hareket noktası ve zemini de ekonomiydi ve sonuç itibariyle o dönem itibariyle doğru kararlar aldığını anlıyoruz ki istikrarlı bir şekilde ciddi bir iyileşme yaşandı. İkili rakamlardan tek haneli rakamlara düştü. İşte Avrupa Birliği ile yakınlaşmalar olduğunu hatırlıyoruz ve artık hani enflasyon rakamlarında da Avrupa Birliği ortalaması hedeflerinin konuşulduğu dönemleri yaşadık. Hani böyle bir şey gibi.
0: Tekhaneye girildi, sıfır atıldı.
1: Hani böyle bir nostalji romantizmi gibi geliyor ama o dönemden bu döneme gelindi.
2: Ondan sonra bugün de yani tam ifadeyi hatırlamayacağım ama hatırlarsanız o zamanki Maliye Bakanı şey dedi, heterodoks politikalara geçiyoruz biz. yani ortodoks olmayan ekonomik politikalar ve o NAS politikasıyla faizi işte faiz sebep enflasyon sonuç diyerek yani olmayan bir politika uygulayıp işte yüzde bugün gördüm ben çok çarpıcı yanılmıyorsam %120'yi görmüşüz galiba 2020'de. Enflasyon olarak bu şeyin çıkışında korkunç bir dönemden geçti. Dediğim gibi yani çok zor enflasyonu yani %100'lere %120'lere çıkan enflasyonu tekrardan tek haneye indirmek çok ciddi bir kemer sıkma politikası gerektiriyor. Onu da işte yaptığınız zaman sonuçları var. AK Parti'nin öyle bir avantajı vardı geldiği zaman AKP'nin. Hazır bir program vardı Kemal Derviş'ten buldukları. Haksızlık etmeyelim tabii onu uyguladılar. Çok iyi bir ekonomi yönetimi vardı. İşte Mehmet Şimşek vardı o zaman. Şimdi Ali Babacan vardı. Ayrıca dediğiniz gibi Avrupa Birliği 2005'te görüşmeler başlamıştı. Çok pozitif bir hava vardı Türkiye'de. Ve çok ciddi miktarda doğrudan yatırım alıyordu Türkiye.
0: Birçok yasa değişti.
2: Tabii yani o
0: güven ortamı oluştu.
1: Evet.
2: Yani ona. Bütün şey aslında hukukun üstünlüğü. Evet. Yani orada o reformlar, o liberalleşme, Avrupa Birliği ile uyum yasaları. Ondan önce işte...
1: İşte demokrasiye saygılı bir görüntü ve işte uluslararası...
2: Müslüman demokratlar.
1: Evet. Hukuk ilkelerine bağlılık ve reformist bir güçlü, dinamik... bir ülke profili çiziliyordu o dönem itibariyle. O dönemlerden bu dönemlere geldik. Daha kötü günlerimiz de oldu dediğiniz gibi. Tabii 2020 pandemi dönemiydi. Evet. Belki onu da göz önünde bulundurmak lazım. Çiğdem Bakkaloğlu demiş ki iyi yayınlar diliyor. Biz de çok teşekkür ediyoruz Çiğdem Hanım'a. Hükümetlerin öncelikle toplaması gereken vergileri toplaması, verdiği kredileri vesaire geri alması ne kadar anlamlı olduğunu bilmediğim ekonomist değilim demiş.
2: Yok,
1: ve
2: doğru.
1: Ne kadar süredir yapıldığı bilinmeyen özel sektör desteklerinin gözden geçirilmesi, geri alınması olması gerekmiyor mu? Tabii yapılanlar şeffaf olmadığı sürece inandırıcı olmaktan da uzak olacaktır diyor.
2: Yani mali disiplin bunları gerektirir aslında. Evet. Yani tek taraflı bırakmamak lazım. Sizin de bahsettiğiniz gibi yani hemen tepki geliyor. Doğrudur. Yani yani ücretlere bir şey yapmanız lazım. Yani bu şekilde olduğu
0: ama sadece
2: zaman.
0: Onlar değil.
2: Ama sadece
1: ama
2: o değil.
1: Ama tek başına ücretlere de müdahale asla. Edemiyorsunuz böyle
2: tabii,
1: bir ortamda.
2: Tabii, aynen. Yani,
1: ama ücretleri artırarak enflasyonu düşüremediğinizi ya da hayat pahalılığını geri çekemediğinizi, kaliteyi artıramadığınızı da yaşayarak görüyoruz zaten.
2: Yani burada da bir sıkıntı var. Yani bu dediğim gibi işte daha doğrusu Dünya Bankası uzmanlarının söylediği gibi onları aktarayım ben. Katmerleniyor o enflasyon. Yani farklı bir şeyler düşünmek lazım. Ama bunu düşünürken de bütünlüklü bir yaklaşım lazım. Siz sadece şey yap yani bir taraftan işte çalışanların ücretlerini kısarken diğer taraftan har vurup harmansal vurursanız, her gün bir vergi affı çıkarırsanız olmaz. Yani bu her türlü olması lazım. Eğer işte siyasi...
0: Şeyin hanımefendinin bahsettiği gibi işte teşvik, turizm teşvik denen bir şey var mesela otellere veya vergiden muaf tutuluyor. İşte 10 yıllık şey var. Düşük faizlik.
2: Evet. Kalkınma Bankası kredi. İşte Bankası orada kredi da faizleri falan affettiler. Şimdi,
1: evet, son icraat buydu. Yani geçen yasakları yaptı, arifesinde.
2: O buketin
0: otellere teşvik sadece şey değil. İşte inşaatı sırasında alınan fonlar, krediler, desteklerin haricinde gümrük muafiyeti denen bir şey var. Yani oteller ne kullanırsa çatal, bıçak, masa, fırın, yatak vesaire, bütün o ithal ettikleri şey hepsinin gümrük muafiyeti alıyorlar. Bir devamlı gümrük muafiyeti var otellerle ilgili. Şimdi artık yeteri kadar otelimiz var. Yani bu muafiyete gerek var mı artık? Yani
2: bunların güncellenmesi lazım.
0: Evet. O muafiyeti alıp ne bileyim ben şeyi uçak fiyatlarını düşürmek için kullanabilirsin falan, yani
2: başka sektörleri
0: teşvik edebilirsiniz. Destekleyici şeyler yapılabilir.
2: Yani fonlar da aynı şekilde.
0: Yani bunlara iyice bakmak lazım.
1: Burada kamu hizmetlerinde de zaten biliyoruz iyi bir profilimiz yok ama aslında kamu hizmetlerinin de verilemediğinin bir örneği gibi görüyorum ben. Eğitim ve sağlıktaki sert fiyat artışlarının, enflasyonun en önemli iki sebebinden biri olarak işaret edilmesini. Çünkü eğitim sanıyorum %66 oranında bir artış yaşıyor. Bunlar
0: bu
1: çok
0: özel okullardan bahsediyoruz.
1: Özel okullardan bahsediyoruz ama hani kamu eğitimi de zaten tamamen ücretsizdir demek çok doğru olmaz sanırım ama
2: özel okullarla kıyasladığınızda
1: özel okullarla kıyasladığınızda evet. Ama şimdi kamu hizmetlerini veremiyoruz ve biliyoruz ki birçok insan belki ağır bir kredi yükü altına girerek veya işte anadan babadan kalan arazisini, mal varlığını satarak özel okullara harç olarak yatırmak durumunda hissediyor kendisini. Bu yıllardır var olan bir gerçekliğimiz bizim çok yüksek sesle dile getirmediğimiz. Ama bunun son yıllarda çok daha yaralayıcı bir şekilde artış gösterdiğini de görebiliyoruz. Çünkü istikrarlı bir eğitim politikası sunamıyorsunuz. Hani yarın okul var mı? Olmayabilir. Herhangi bir sebepte işte fiziki olarak o altyapıyı sağlayamıyorsunuz. Daha da önemlisi müfredat olarak işte dünyanın beklentilerine cevap veren bir program da yeterince sunamıyorsunuz.
0: Ya kolej adını verdiler birçok yere. Bazı kolejlerde düşünün siz ilk iki sene İngilizce bile okuyamıyor çocuklar. İngilizce öğretmenim yoktu, bir şey olduydu falan da filan da ve o çocuklara aynı zamanda başka dersler veriyorsun. Coğrafya dersi veriyorsun. İngilizce. Şimdi o çocuk ne coğrafya öğreniyor ne İngilizce öğreniyor bu şekilde. Biz savaş sonrası bunu yaşadık ilk iki sene.
1: Çünkü geçen sene hocalarımız
0: esirdi onları gelsin veya güneyde kalmıştı falan diye.
1: Savaş dönemini yaşıyoruz yani bir
0: savaş
1: anlamda.
0: Dönemini yaşıyoruz.
2: Devam ediyor.
1: Post-74. Kolej dedin. Hani işte kamunun en işte belki köklü ve kaliteli eğitim verdiği söylenen Türk Maarif Koleji bu kolejlerden biri ve gündemde olduğu konu öğrencilerinin, öğretmenlerinin başarısı ya da işte okul müfredatındaki iyileşme vesaire değil, din eğitimine giren öğretmenin söyledikleri ve bunun nasıl atandığı vesaire gibi böyle son derece tüyler ürpertici gündemlerimiz var şimdi bizim.
0: Bunun bu tür gündemler alanında ve devamlı oluyor. Yani çünkü günlük hayatın içerisinde o kadar çok yayıldı ki bu şeyler. Gerçek sorunları artık düşünemez hale geldik. Gerçek konuların üzerine gidemez olduk. Yani çünkü ne yapıyorsun? Saat 4.30'da havaya fırlıyorsun aniden. Sonuna kadar sesi açılmış bir ezan sesi geliyor. Tamam mı? Bir davettir ezan ya. Yani buyurun gelin demesi lazım, yumuşak bir şekilde demesi lazım. Bu tahakküm eder bir şekilde her tarafta. Bir paylaşım yaptım, anladığım kadarıyla bütün Kıbrıs aynı şeyden muzdarip, merkezden acayip bir şekilde bir ses açma durumu var. Bu bir iki aydır bu şekilde.
1: Özellikle yakınlarda
0: sevgili
1: oturan...
0: Sevgili hocamız Pamuk Volkan bir şey vardı, Kabadayı ezan. Ezan Kabadayı olursa orada şey arama diyor. Yani dine karşı sempati de arama. Esasında tam tersini yapıyorlar bu şekilde yaparak. İnsanları kendi dininden de soğutuyorlar. Bunun farkında olmayan görevliler var bu işlere bakan. Bu bir tanesi. Ne bileyim ben, ansızın Selmiye Camisi'ne bakıyorsun. Işıklar içinde işte nedir? İrade bizde, zafer bizde. Bakın camilerde bayrak kullanılmaz, günahtır. Bayrak konulmaz. İçeride hiç bayrak olmaması lazım. Kıbrıs'ta bir istisnaydı o. Türk bayrağı vardı. Bizim o kendi ontolojik şeylerimizden dolayı. Ama bu şekilde reklam panosu gibi böyle geçen şeylerle bir kişi bana yorum yaptı. Şikayet ediyorsun bundan ama işte İngiliz'de de God Save the Queen yazıyor. Dedim yani evet. O dönem sömürge dönemiydi. Biz hala öyle bir dönemde miyiz acaba? Gibisinden sorular geliyor insanların kafasına. Bununla ilgili de hiçbir politik partiyle bir şey diyemiyor artık. Yani o kadar asimetrik tam ilişki tam böyle şey duruma geldi ki. Ve bunun bir de şeyi var. İşte geçen gün şeyi görüyorsun. Yeni Doğuş Partisi'nin yeni milletvekili adayını tanıttı bize. Eski AKP milletvekili vatandaş yapılmış ve aday oldu ve bize gavurlara de öyle demeyin, ona benzer bir şey dedi. Rumculara dedi bilmem ne falan, haddini verecek şekilde. Bak ithal şeylerde ya, yani buradaki hamaset yetmedi. Evet, ithal hamasetçilerde getiriyoruz artık. Yani şimdi bunlar günlük hayatın içerisinde seni o kadar demoralize ediyor ki esas sorunlarla, evet, okul, sağlık bilmem ne inan ve bütün bunların arkasına saklanan bir kesimle uğraşamıyoruz. Yani dönüyoruz tekrar, evet, oraya takılıyoruz, buraya takılıyoruz. Ama yaşanabilecek olmaktan çıkıyor Kıbrıs. Ve kimse daha bunun farkında değil. Trafiğe çıkıyorsun, bir kamyon böyle o çimento dönüyor önünde şey gibi. Toz, duman vesaire ve güne böyle başlıyorsun. İşte trafiğe giriyorsun, işte ne bileyim ben, yollar darmadağın. Hiçbir gereksiz olan yerlere otobanlar yapılıyor. Çünkü inşaatı genişletmek için, Karpaz'a götürmek için, başka yere götürmek için. Acelesi olmuyor. Yani Karpaz'ın kendi ihtiyacı vardı da bu yandan bu çevre yoluna ihtiyaç yoktu buralar halledilmeden. Tamam mı? Yani buna benzer şeyler gereksiz yapılan, gövde gösterili, içi boş şeylerle vakit harcıyoruz bunun içerisinde.
1: Tabii hafta sonu Ulusal Birlik Partisi'nin 50. yıl resepsiyonu vardı. Hayatı kolaylaştıracak icraatlarını sıraladı başbakan. Ve bunları alt alta koyduğumuzda aslında neden bu kadar vahim bir tablo içinde yaşadığımızı herhalde anlayabiliyoruz. İşte sosyal konut yapmaktan, işte gençlere teşvik vermekten vesaire falan bahseden ama yapısal herhangi bir soruna ilişkin tek satır söylemeyen ve 5 kusur yıllık bir iktidar profiliyle Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın 2028'de uçacağını hedefleyen bir seçim propagandası.
2: 5 kusur diyoruz aslında ama 7 yıla yaklaştı.
1: Evet. Yani 5 yılı aşkın süre.
2: UBP'nin HP ile başlayan
0: tabii.
2: 2019'a evet. Kadar gitmemiz lazım.
0: Sağ olsun hocam.
2: Yani
0: öyle
2: kahve içmedi ama.
1: Evet, kahve içmedi ama hükümet kurdu evet. Diyorsunuz. Seçim öncesi hatırlatmalar bunlar. Mehmet Öner Ekinci demiş ki başbakanlığa bağlı Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi idarenin yasallığı ilkesine ve dairelerin ve hizmet birimlerinin yasayla kurulması gerektiğini öngören anayasaya aykırı bir biçimde Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştur. Yasal çerçeveye oturtulması gerekiyor. Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi aslında Kıbrıs'ın kuzeyinin Avrupa Birliği ile entegrasyonun hedefi kapsamında son derece önemli adımlar atmış ve önemli bir umut kaynağı olarak kurulmuştu. Ama son yıllarda ciddi bir gerileme yaşandığını, işte ağır terminolojik problemler arkasında biraz güdükleştiğini görebiliyoruz ne yazık
2: unutuldu.
1: Ki.
2: Unutuldu.
1: Unutulduğunu görüyoruz. Tabii Türkiye ne kadar uzaklaşıyorsa Avrupa Birliği'nden, Kıbrıslı Türkler de o
0: Avrupa'da
1: kadar uzaklaşıyor.
0: Türkiye'den.
1: Evet, onunla beraber Avrupa'da uzaklaşıyor. İşte Kıbrıs'ta yani. Barilerin arkasından von der Leyen bakıyor. İşte Türkiye ile çok limoni ve neredeyse artık saygı seviyesini, diplomasi seviyesini
0: limoni
1: çoktan...
0: Limoni olmalarına karşı değilim. Gerçek anlamda yani olsunlar limoni eğer orada insan hakları ihlali var, şu var, bu var. Ama limoni olma sebeplerinin sebebi başka.
2: Hayır limoni de değiller zaten.
0: Limoni de değiller. Evet. Yani limoni dediğim şey ne bileyim ben tamam.
2: Göçmenleri falan o açıdan.
1: Evet, herkes çıkarı karşılandığı noktada tolere edebiliyor. Çıkarı karşılanmadığı noktada da daha farklı bir noktaya geliyor. Avrupa Birliği'nin de hani bir çok... ilkeli ya da dürüst veya işte o sıraladığı değerler bütününe örnek davrandığını söylemek çok mümkün değil herhalde Türkiye artık ilişkileri kapsamında.
2: Yani tabii nispi bakmak lazım. Yani ben her şeye rağmen Avrupa Birliği'nin tukaka edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani genel olarak baktığımızda dünyanın gidişatına yani bir tarafta işte Çin'in yükselişi, Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran o eksen. Diğer tarafta Amerika'daki durum. Yani Trump'ın Amerika'yı getirdiği nokta gerçekten korkunç. Tüm bunlar olurken tamam Avrupa Birliği de yani o bizim beğendiğimiz, sevdiğimiz ideallerinden sapsa da yani gene işte o kötünün içinde iyisi. Hala daha o şeyler var. Yani ama işte İspanya'ya bakıp evet. beğeniyoruz yani başka.
0: Avrupa'nın en büyük sorumluluğu da Avrupa Birliği'ni sağlıklı bir şekilde eleştirip, yapıcı bir şekilde eleştirip tekrar eski rayına oturtmasını sağlamaktır. Çünkü ne oluyor bazı durumlarda eleştirmeyerek ve gelen eleştirilere diyelim Amerika'yla mücadele ederken Amerika'ya benzeyerek kendini var etmeye çalışıyorsun falan veya Çin'de bilmem Rusya'yla mücadele ederken ansızın bir bakıyorsun militarist bir hale gelmişsin. Bir şekilde çünkü kendi enstrümanlarını kullanamayıp kendi neydi normatif power vesaire dediğimiz çelişmeyecek bir şekilde daha etik daha
2: ama tabii dünya
0: kantiyan
2: ama gidişat da müsaade etmiyor ona.
0: Yani biliyorum
2: Rusya'nın
0: zor ama işte onunla mücadele etmek onlara evet onlara benzemek de mi olur? Ondan emin değilim. Benim tek şeyim o, kaygım o. Benzememek lazım. Kendi şeylerimizle ya bir Avrupalı olarak söylüyorum ben de. Kendi enstrümanlarımızla mücadele edilmesi lazım. Çünkü benzeştik sonra
2: yok hem fikrim
0: Osmanlı vargası yani,
2: ben, benzememek lazım. Yani o şey ilginç gelir bana. Bu Kanada ile yakınlaşma. Evet. Şimdi Birleşik Krallık'ta böyle bir yeni başbakanın tekrardan böyle Avrupa Birliği ile sıcak ilişkiler kurma şeyi var. Evet. Eğilimi var. Yani daha iyisi yok.
0: Yani yok,
2: idealler tabii
0: yok.
2: Ki
0: şu an yok.
2: İdeal mi o kafamızda?
0: İdeal gördüğümüz biraz yani. Sonuçta şey postkolonyal bir ülkelerden oluşturduğu bir şeydir. Kendi ama. Tarihiyle yüzleşmeye başlamış ama hala daha zorlukla çıkıyor
2: evet,
0: falan.
2: Evet.
0: Ama nedir? Bir Avrupa fikri. Hı-hı. Yani o Alman madencilerinde şeylerinden başlayan.
2: Evet.
0: Kömürçelikle başlayan hareketin o ruhunu kaybediyorduk artık.
2: Çok çok kötü. Şimdi Almanya'da işte merkez gittikçe küçülüyor. Şimdi Fransa'da yanılmıyorsam Mayıs ayında seçim olacak. Ve orada da yani çok büyük ihtimalle sağ yani Le Pen kazanacak gibi görünüyor. Bakalım yani orada işte ikinci turda bir şeyler değişir mi? Bir de şu var. Yani
1: evet, bitmeyen bir sağ kayış.
2: Bitmeyen yani
1: devam ediyor. Evet.
0: Yok o yani bulaşıcı da bir şekilde.
1: Evet. Daha hani bitmek yerine daha da yayılıyor ve daha da normalleştiriyoruz aslında.
2: Ve şey yani şimdi de belki gene ikinci turda engelleyecekler ama öteleyecekler. Yani 5 yıl sonra gelecek şimdi gelmezse. Yani orada çok büyük sıkıntı var. Pozitif diyebileceğimiz Kasım'da bir aydan az zaman kaldı. Trump'ın başı derde girebilir Amerika'daki ara seçimlerde. Amerika bildiğiniz gibi Kongre'nin iki kanadı var. Evet. İki yılda bir değişen temsilciler meclisini kaybetmeleri bekleniyor cumhuriyetçilerin.
0: Anket falan gördün mü?
2: Evet evet. Onlar yani şey çok büyük ihtimal. Senato daha ufak ihtimal görünürdü. Senato'nun dönme ihtimali var şimdi. Yani böyle 10 yıllarca demokratların kazanamadığı yerlerde kazanma ihtimali doğdu. Evet. Yani o birazcık şey yapabilir.
1: Bu iyi bir şey.
2: Yani
0: iyi bir şey ama demokratların şey. Da kendini dönüştürmesi lazım.
2: Tabii orada da
0: yani Trump'ın orada olmasının sebebi de demokratlar.
2: O da var tabii yani ama daha büyük resme bakmak lazım. Evet. Şey yani işte bizim baktığımızda hoşumuza gidecek olan işte New York Belediye Başkanı. Yani böyle daha kendini solda tanımlayan insanlara öne çıkıyor. Tabii oradaki çok büyük bir tartışma var Amerika'da.
0: Missouri'de de var şimdi değil mi?
2: Ossoff'tur galiba.
0: Yani aday olarak Müslüman nedir?
2: Ha evet evet evet doğru Michigan'da. Galiba. Michigan'da çünkü çok ciddi sayıda Arap kökenli insanlar var anladığım kadarıyla. Yani oralarda şey var. Bir de işte bu sola kayma var. Demokratların içinde.
0: Tabii, tabii.
2: Ama tartışma şu, oradaki şey ne? Yani ortadan kaydıkça seçilme şansınız aslında azalıyor. Yani çok fazla polarizasyon olduğu için, kutuplaşma olduğu için yani partilerin sağları yani işte MAGA bir yerden sonra artık kaybediyor ortalama seçmene. Hitap edemiyor. Aynı
0: fazla
2: şey bazen sol içinde geçerli. Böyle çok fazla sola gittiğinizde tekrar gelemiyorsunuz. Yani daha doğrusu parti içi mücadeleyi kazanıyorsunuz. Çünkü partilerin içindeki o genelde oy verenler en şey olanlardır. En içten partiyi destekleyenlerdir. Ama dönüp ondan sonra genel seçime gidince kaybedebiliyorsunuz. Yani o yavaş yavaş olması gereken bir kayma. Çünkü yavaş yavaş aslında sağa kaydı. Yani Amerika'da 2016'da, 2015 daha önce de konuştuk sanırım. 2015'de aday olduğu zaman Trump kimse ihtimal vermezdi. Yani Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olacağına. Ama yavaş yavaş yani herkes şey derdi işte yani Cumhuriyetçi Parti'nin şeyi vardır yani o establishment vardır, derin cumhuriyetçiler vardır. Evet. Onlar yavaş yavaş tasfiye ederler bu kadar ekstrem adayları. Olmadı.
1: Çünkü olmadı çok, ve çok, ikinci dönemini yaşıyoruz.
2: Çok iyi okuyor çünkü adam yani gerçekten çok başarılı o seçmeni okuma konusunda. Ekibi. Son bir şey söyleyeyim de bırakayım. Ve şimdi onu kaybettiği tartışılıyor. Yani büyük ölçüde tabii bu İran savaşıyla çok ciddi petrol fiyatları arttı. Biraz önce konuştuğumuz enflasyon oranları. Yani
1: daha da artması great, bekleniyor. Şeydi,
0: evet. Esasında Make American Great her tarafa saldır demek değil. Esasında kendi içine
2: tam tersidir.
0: Falan savaşlara para harcama, bize harca.
2: Aynen.
0: Şeyi ve tam tersini yaptı ve o taraftan çok büyük bir isyan var.
2: Ve İşte bütün tartışma bizde bir türlü ona gelemiyor. Evet. Mete abi mesela sizin söylediğiniz şey de önemli orada. Bir türlü şeye gelemiyor işte hayat pahalılığı meselesine. Ve Amerika'da şu anda o demokratların başarısı onun üzerinden gidiyor tartışma. Ve ne derseniz deyin işte özellikle petrol fiyatlarına çok hassas insanlar. Evet. Çok ciddi rakamlar tam hatırlamayamayacağım ama yani %35-40 arttı. Ve yani bu pompaya yansıyan şeyler. Evet. Ve Avrupa, biraz önce siz bahsettiğiniz ortalama, Avrupa ortalaması 3.1 galiba enflasyon.
1: Evet, evet.
2: Ve 3.1 enflasyon yüksek görünür. Yani 2, hedef 2'dir. Merkez bankaları 2'yi hedefler. İşte 4'e falan çıktığında çok ciddi bir
0: sorun var demek.
2: Sorun var demektir. Dolayısıyla bunlar etkiliyor. Yani neden Amerika'da seçim önemli? Yani eğer kaybederse, tabii şöyle bir nokta da var. Yani ortalama bir Amerikan başkanı değil Trump. Yani zaten büyük ölçüde bypass ediyordu Kongre'yi. Bypass etmeye devam eder mi? Görecek ama normal şartlarda Amerika'da Kongre'nin çok ciddi bir şeyi var. Bütçeyi kontrol ettiği için dengeleme zaten işte en iyi örneğidir bu denge, kurumların dengelenmesi, işte güçler ayrılığının en iyi uygulandığı yerdir. Ve onun sebebi de aslında Kongre'nin birçok yetkisi olması, başta da bütçeyi kontrol
0: ama
2: etmesi.
0: Ama işte bu yetkileri de çiğniyor. Yani bir savaş kararı alıyor.
2: Yani, evet. Yani orada işte bütçe konusunda yani o orada sıkıntıya girebilir.
1: En rapora geri dönmek istiyorum. Özellikle bu yabancı işçiler ve turist patlamasıyla ilgili yorumlanmaya değer veriler var ama buraya belki bir parantezle son zamanlarda işte Hindistan'dan Fransa'ya kadar genç kuşağın isyanlarını görüyoruz. Evet. Özellikle kamu yönetimi, işte eğitim sistemi ve benzeri konularda bir tepki konuluyor. Bu tepki bir adres buluyor mu, başarılı olur mu ya da olacak mı, o ayrı bir tartışma konusu, belki bağımsız bir konu ama bunu yorumlarken işte Z kuşağı sosyalizmi yeni keşfetti gibi yorumlar da yapılıyor ama şimdi söylemeye çalıştığım, biz işte eğitimde, sağlıkta, enflasyon rakamlarında böyle bir tabloya sahipken ve bu aslında en fazla genç kuşakları etkiliyor iken neden biz bu sessizlik sarmalımıza gençleri de dahil edip bunu normalleştiriyoruz? Tamam, işte sendikalar yeterince ses çıkarmıyor dedik, işte muhalefet de artık çok konuşmuyor dedi sevgili Mete az önce ama gençlerden de bir tepki, bir isyan ya da bir ses en azından çok görünür bir şekilde duyamıyoruz diye düşünüyorum. Öyle mi?
2: Tabii Fransa çok ekstrem bir örnek. Yani onların yani bu sokak geleneği
0: Geleneği Yunanistan ve Fransa aynen farklı ülkeler. Yani gelenek var farklı gerçekten orada. Onlar içinde bir de Fransa'da çok yoğun bir Kuzey Afrikalı nüfus var. Hı-hı. Artık entegre olmuş şeyin içerisinde ve onların çok siyasal tavırları vardır. Belli dönemlerde harekete geçebilirler vesaire. Yani özellikle suburblerde kalan
2: banliyörler
0: dedikleri yerlerde. Burada evet gençlerin tabii gençler de azaldı. gerçekten.
1: Yaşlanıyor muyuz, göç mü veriyoruz?
0: Yok, biraz göç veriyoruz. Daha doğrusu artık doktorasız genç kalmıyor. Askerine girmemek için herkes bir doktora. Uzat. Maşallah
2: hiç
0: işte sadece özel derse gitmiyor paralar. Bunlara da gidiyor. Bereket AB pasaportu var diye biraz burs vesaire inan. Bunlarla uğraşıyor gençler. Yani... daha doğrusu hepsini genellemeyelim çünkü kızacakları da bizden. farklı dertleri var ya. Çünkü AB pasportuyla yani yeni bir nesilden bahsediyoruz. Hiç kapıların kapalı olduğunu bilmeyen, görmeyen bir nesil. Yani dünyayla entegre bir nesil. İnternetle doğmuş bir nesil.
1: Bunlar, i̇şte anlam planı için sokaklarda yürüyen
0: dalga kişilerin
1: artık torunları diye. Oldu neredeyse. Hani öyle çocukları demiyorum aradan. Hani
0: yani Kıbrıs sorunu işte dediğinizde böyle aptalca şeyi mi düşüneceğim diyor. Yani gerçekten artık bayıyor insanlar. Haklı var yani çocuklar. İlle bizim üç nesildir devam ettiğimiz bu travmatik halimizden usandılar. Başka dertleri var derken işte bir de artık orta sınıf çocuğu. Yani büyük bir kesim bir orta sınıf gençlik var.
2: Ama tabii o şey yani Avrupa Birliği ile bütünleşemeyen de şey var. Yani biz çok böyle işte kendi gelecek. İçinde bölünmüş ona bir toplumuk aslında. Evet,
0: ona gelecektim. Yani daha önce de söyledim ya. Çift pasaportlular toplumuyuz biz. Yani yarısı Türkiye KKTC pasportu, yarısı Kıbrıs ve KKTC pasportu. Bunların yapısal avantajları ve dezavantajları var. Ve toplum içindeki büyük gerginliği ve yarılma noktasını oluşturuyorlar. Gençlik arasında da var. Yani aynı okulda giden gençlik o kapıdan ayağını geçemiyor mesela bir tanesi. Hı hı. Onun o aldığı avantajları bulamıyor. Evde farklı bir durum var. Yani bu gerginlik bir şekilde devam ediyor. Yani bir entegrasyon var aynı zamanda. Ama o entegrasyonun içerisinde devamlı bir gerginliği hissediyorum ben. Benim çok samimi arkadaşlarım bile ki sen anlayamazsın Kıbrıslı olmadığını. Burada doğmuş büyümüş artık 50 yaşında adam bile. Ansın bana dönüp diyebilir yani. Ben diyeceğim sen hiç böyle bir cidden zamanı çektin mi geçen kameranı? Beni böyle bırakıp burada bir amına. Bu şiveyden. Söyleyebiliyor. Ve bu demek ki içinde duruyor oralarda bir yerde. Normal olarak. Bu olduğu sürece devamlı o gerginlik, iç gerginlik yaşanacak. Ama baktığımızda bir orta sınıf var.
1: Her şeye rağmen
0: anlam
1: hala
0: sonrası ortası diyebileceğimiz bir durum var ve onların zevkleri, renkleri, merakları, ihtiyaçları, beklentileri, vizyonları daha farklı.
1: Yani artık bu sistemden umudunu kesmiş gençlerin
0: belki hiç bu sisteme kendi girmek bile istemiyor.
1: Başının çaresine bakabiliyor ya da onun yolları icat ediyor. Şimdi özellikle son 2 yılda Kuzey Kıbrıs'a giriş yapan turist sayısında bu verilere göre çok ciddi bir artış dikkat çekiyor. Ama diğer rakamlarla kıyasladığımızda görüyoruz ki aslında bu turistler bize öğretilen turist tanımında turistler değiller. Çünkü oteller dolmuyor, turizm alanında ciddi bir dönüşüm de yaşanmıyor. Ve anlıyoruz ki bu turistler aslında öncelikli olarak adaya yabancı iş gücü kapsamında giriş yapıp iş aramak için adaya girenler
0: kayıt
1: önemli
0: dışı
1: oranda.
0: Oluyor ondan sonra.
2: Ama emin değiliz ondan.
0: Ben emin değilim ondan. Şimdi turistlerin
2: kasino turizmidir muhtemelen önemli
1: kasino
2: bir kısmı.
1: Kasino turizmi tabii ki bunların içinde kasino turizmi de var ama hani burada işte işçi yakını olup turist vizesiyle gelip işte 1 ile 3 ay arası o turist vizesi kapsamında çalışıp sonrasında eğer şanslıysa çalışma izniyle devam eden de çok hatırı sayılır bir yeni turist tanımı var. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor.
0: Airbnb denilen yeni bir turizm
1: mutlaka,
0: metodu
1: evet.
0: Var ve bu binlerce var. Hı-hı. Yani her bölgede var. Yani Kartal'da var. Girne'de var, Lapta'da var, Lefkoşa'da var, bilmem nerede var. Bu yoğun kullanılıyor, bu Airbnb işi. Ve bu şey değil, yani bizim turizm istatistiklerimizde kayıtlı değil.
1: Evet.
0: Yani giriş yapan insanlar var ve bunlar gidiyor orada. Zaten her şey internetten ayarlanıyor. O veriler paylaşılıyor mu, kayıt altında mı Airbnb onu bilmiyorum. Son bir ara değildi.
1: Normal şartlarda aslında olması gerekiyor yani, ama bilmiyoruz.
0: Bilmiyoruz. Böyle bir durum var. Yani bu inşaatın patlamasını ve tetiklemesinin de bir nedeni işte herkes bu evi kiralayacağım hesabını da tutuyor. Hı-hı. İkinci, üçüncü evi. Ve onun üzerinden şey ediyor. Bu girişlerin bir kısmı öyle. Bir evet. kısmı buradan gelip güneye geçiyor. Yani öyle şeyler de var. Yani
2: Çok azaldı ama bu yani
0: şey açısından diyorum. Şimdi Rusya'ya gitmek güneyden daha zor.
2: Evet.
0: Tamam mı?
2: Yani güneyden... imkansız. Onlar evet. Çünkü evet. Müeyyidlere evet. Katıldılar.
0: Evet. Ama yok. Pardon. O mümkün değil. Çünkü şeyden Ercan'dan girenleri sokmuyorlar. Ama eğer şeyden Larnaka'dan geldiyse 3 aylıkta vizesi varsa ki
1: kuzeye geçip kuzeyden
0: o tartışmada oradaydım şeyde.
2: Sanırım şeyler var abi. Bir de yani artık güneyde şey olanlar, oturma izni olanlar.
0: Olanlar var. Onlar işte, gidip geliyor.
2: Evet. Yani İstanbul üzerinden.
0: Yani bir kere girişini yapıyorlar ne kadar. Ondan sonra 10 defa girişini. Çünkü dikkat ettim. Lokmacı'da ekstra bir şey başladı. Onlara bakmaya. Açtı Larnaka diyor şey Rus kadın. This is Larnaka diyor. I came 3 ay önce de diyor o da ona. O da diyor şey benim bir yıllık vizem var diyor. Çünkü ev aldı o yanda. Evet. Neyse,
2: ve uçamıyorlar yani. Oradan artık.
0: Evet. Onun için buradan gidip geliyor falan. O da rahatsız ediyor.
1: Bunların da etkisi var ama şimdi baktığımızda %26'ymış sadece 3. dünya ülkelerinden işte piyasaya gelen yabancı iş gücü, %27 de Türkiye'den evet. gelenler. Hı-hı. Şimdi ikisini alt alta topladığımızda %53'ü buluyoruz. İşte yerli iş gücü dediğimiz hani bu ülkede yaşayan insanların ekonomiye katkısı %46'da kalıyor.
0: %46'nın yarısı da devlette çalışıyor. Öyle değil mi?
1: Evet muhtemelen.
0: Bir de öyle bir şey var. Yani kimler istatistiği nasıl baktığına bağlıdır. Özel sektörü alırsan, özel sektörde çalışan işçilerin yüzde kaçı üçüncü uyruklu veya Türkiye'den geldi dersen farklı bir rakam görünür. Bütün çalışanlar dediğinde daha farklı bir rakam görünür. Bakalım.
1: Evet bu grafikte de görüyoruz zaten. İşte genel olarak iş gücüne katılım oranı geriliyor. Evet. Ama iş gücü açığına bağlı olarak yıllar içerisinde özellikle 3. dünya girişlerinde evet. de hatırı sayılır bir artış evet.
0: yani
1: göze çarpıyor.
0: Yani şey kalıyor. Senin 40 bin kişilik iş gücün pek hı hı. değişmiyor. Hatta azalıyor da. Çünkü sen zaten büyümüyorsun şu an. Biraz göç alarak büyüyorsun.
2: Şimdi işte şeyi görecek. 2026'nın sonuçları ilginç olarak 2.8 öngörüyorlar. Yani o yani yavaş yavaş daralıyor. Yani inşaat sektörü daralıyor. Şimdi o inşaat için gelenler gitmeye başlayacak mı? Ne yapacaklar bu insanları? O da ayrı bir tartışma. Henüz görmüyoruz onu.
0: Büyük bir sorun. Yani çünkü bu insanlar geliyor.
2: Ailelerini getiriyor. Geçen hafta konuştuk
0: bunu. Aile evet. getirme şey. Aral biraz şiddet verirsin. Neyse yani demek istediğim bir sürü sosyolojik sorun olacak bunun. Yeni azınlıklar oluşacak evet. Kıbrıs'ta. Zaten eğitime yansıması başladı. İşte hastanelere yansıyor. Tabii ki yansıyacak. Adam sigortasını yatırıyorsa gidip hastalığını bakacak. Şeyini, işçidir en fazla zaten hastaneye uğrayacak olan da onlar oluyor. Çünkü iş cinayetlerini biliyoruz. Yani artık evet. sonra atıyor. Yani bir rakam da orada var. Büyük bir ihtimalle yüksek bir şekilde.
2: Bu arada demin çok fazla konuşmadık ama yani ortalama enflasyon işte tüketici fiyat endeksi %40 artmış. Eğitim %66. Sağlık yanılmıyorsam 52 ya da 53.
1: Evet o civarlarda. 53, yani 54 diye
2: bunlar aslında bizim TL ile transfer etmediğimiz enflasyonlar. Evet. Yani sebebi evet. nedir tabii tartışmalı. Ahkam kesmek istemem ama.
0: Yani sağlık dediğimde sonuçta biri çalışır orada. Onun maaşı artmıştır falan filan. Yani.
2: Ama işte maaşı 40 arttı.
0: Evet.
2: Ha. Yani ücret artışıyı da açıklayamayacağınız.
1: Evet. Aynı şey eğitim için de geçerli. Hı? Hani neden özel okulların ücretleri şekilde, bu kadar... Ikisi... ciddi bir artış gösteriyor.
0: Çünkü mecbursunuz.
2: No, çarpıcı bir.
1: evet.
2: Yani orada işte şey var. Yani arz yönlü hazır yakalamışken evet. çünkü artık insanların şeyi yok. Yani fiyatları mukayese edebiliyor musunuz markete falan gittiğinizde?
1: Aslında bu yüksek artışlardan dolayı kamuda eğitimin çok daha yüksek bir taleple karşılaşacağı yönünde öngörüde bulunuluyordu ama gördük ki o gerçek hayatla çok örtüşmedi. Yani, evet güneye de geçiyor ama oradaki rakamlara da baktığımızda orada da çok radikal bir
2: yok galiba, doğrudur,
1: rakam evet. Yok. Çünkü zaten işte İngiliz Koleji belli bir sınav sistemiyle ve belli bir kotayla alıyor ve o kotayı da doldurmuyor.
2: Ama çok daha fazla okul
1: genellikle. Yani, ama onun dışında diğer özel okullar
2: Pascal, Falcon, evet, American Academy,
1: geçmiş yıllara göre
2: GC, çok fazla okul var orada da. Çok fazla seçenek var.
1: Bütün okullara, geçmiş yıllara göre ciddi bir akış olduğunu da görebiliyoruz ama çok da radikal olağanüstü bir artış yok gibi görünüyor.
2: Evet,
1: totallere yani baktığımda.
2: Ben her sabah Litre Palas'ta çocuk götüren biri olarak
0: rakamlar aynıdır orada.
2: Çok şey değil yani, çok çok böyle işte otobüs sayısının artması
1: evet,
2: lazım.
1: Olağanüstü mesela bir şey
2: gözle
1: değil,
2: görülür evet. Bir şey olması lazım. Bilmiyorum, belki de doğrudan veriler anne babalar götürüyordur. Ve ciddi bir de sıkışma olur
0: bazıları
2: aslında.
0: Bazıları güneyde, evet, güneye taşınmaya başladı.
2: O da var.
1: Evet, çünkü daha ekonomik olarak sanıyorum ciddi avantajları var.
2: Okulun parasını devlet ödüyor.
1: Bir, eğer avantajı var.
0: Orada diğer evin kirası da oradan çıkıyor.
1: Evin kirası çıkıyor. Daha
2: kuzeydeki evi de kiraya
1: araba alabiliyor vesaire gibi ciddi avantajları var. Şimdi yeşil hat ticaretinde ciddi bir kalem daralması var, evet, anlaşıldığı kadarıyla. Bunlar arasında yine çok hani hayat kalitemize ya da insani değerlerimize ne noktada olduğumuzu gösteren bir fotoğraf. En ciddi sorun da işte sebze ve meyvede, hı-hı, yaşanıyor ve bu da tamamen sağlık koşullarına bağlanıyor aslında.
2: Emin değilim. Yani çok çarpıcı. En fazla azalanlardan bir tanesi. Yani evet. 2024'te zirve yaptı galiba. 25'te biraz azaldı yeşil hat ticareti. 26'da daha biraz daha azalması bekleniyor.
1: Evet,
2: orada bir gerileme
1: artış
2: var.
1: Sebze ve meyvede olmuş.
0: Düşmüş.
1: Tabii bunun tek sebebi sağlık kontrolleri değildir ama oradaki açığın da ciddi bir problem olduğunu, hı-hı, not etmek gerekiyor sanıyorum. Geçtiğimiz hafta 10 yılın ardından devlet laboratuvarı 100 yılın yatırımı olarak büyük bir törenle açıldı. Kimse utanmadı, çok mutlu ve gururlu olarak sunuldu ama 10 yıldır yangından sonra devlet laboratuvarı çalışmıyor idi. Hani hiç tahlil yapılmıyor diye bir şey olmadığını biliyoruz ama birçok taramada, eksik tarama yapıldığı da hani resmi makamlar tarafından beyan edilmişti.
2: Yalanın yerine koymak da o kadar iyi değiliz, devlet tiyatroları da. Henüz evet, açılmadı.
0: Ama onu da açılacak
1: orada da.
2: Seçim hani önce açılır mı?
1: Tünelin sonunda ışığı yani gördük.
0: Epey ilerlemiş.
2: Evet, evet.
1: Dolayısıyla yeşil hattın daralması aslında toplumlar arası ilişki ve ortak çıkar noktalarından biri olan ekonomide de önemli bir dezavantaj olsa
2: çok
1: gerek.
2: Çok uzağında zaten, yani olması gerekenin çok uzağında.
1: Ama zaten öyleyken evet, evet, bir de gerilemesi değil, hayır, daha
2: yani
1: da.
2: Sevindirici evet, bir şeydi son yani evet. 3-4 yılda artması.
0: Bir artış oldu. Şey, geçişlerde de nasıl artış olduydu evet, ya kuzeye geçişlerde. İşte bu yanısının biraz daha ucuz olması o dönemde tabii, büyük bir şeydi. Benzinin vesairenin de tabii.
1: Evet, işte mobilya, evet, konteyner, evet, üretiminde özellikle geçtiğimiz yıl itibariyle ciddi bir ticaret, evet, yapılmış.
2: Ondan sonra ama tabii engel çıktı orada da. Bilmem evet, son durumun ne olduğundan, hı-hı, emin değilim. Yani bazı tarife dışı engeller diyebileceğimiz standartları, yani burada sivrilince bir firma ve ciddi sayıda konteyner satmaya başlayınca işte elektrik şeyi tamam değil, elektrik tesisatı Avrupa standartlarında değil falan diye engeller çıkarılmaya başladı.
0: Bu su depoları falan filan
2: aşıldı mı? Yok yok şey konteyner.
1: Konteyner.
0: Konteyner house.
2: Evet. Evet.
3: Olabilir. Biz de standartlara göre yapalım ya.
2: Hem fikirim. Yani aşılmayacak bir şey değil o.
0: Değil yani.
1: Liderler görüştü bugün saat 3'te toplandılar ve Birleşmiş Milletler yaptığı açıklamada olumlu bir görüşme olduğunu söyledi. Gelecek hafta yeniden bir araya geliyorlar ve gelecek hafta önümüzdeki dönem programlarına baktığımızda bayağı bir birlikte ortak etkinlikleri var gibi görülüyor. Bunlardan biri Pile'de gerçekleşecek. Yine 17 Ekim'de Cumartesi günü Pile'deki festivale birlikte katılacaklar. Diğer taraftan Kültürel Miras Teknik Komisyonu

0: olacaktır ama atmosfer öyleydi. Atmosferden hemen rüp gitmeden tuhaf olurdu. Şimdi en azından kozmetik bir şeyler çıktı. Şimdi bu kozmetik şeyler inşallah kalıcılaşır. Pile'den başka yerlere
1: taşınır.
0: Yani yeni ara bölgede kaldık.
1: Örneğin yeşil hat liderler karşısında önemli ödevlerden biridir diye düşünüyorum. Eğer prosedürel bir takım problemler varsa Kıbrıs Türk tarafının üzerine düşen yapılması yeşil gereken yeşil hat ticareti, yeşil hat tüzüğü üzerinden. Öyle bakmak gerekmiyor mu? Biraz?
2: Orada da tabii karşı tarafın da beklentileri var. Orada da KDV'nin yani o ters yeşil hatın bugün konuşulan konulardan bir tanesi de oydu. Çok kısa değinildi.
0: Ama orada ben şey hattı görmüyorum.
1: Sıcak yani, karşılanmadı.
0: İstencini
2: sıfırdır ama ticaret.
0: Sıfırdır, sıfır ticaretin KDV'sine
2: şikayet ediyor. Yani hiçbir şey alınmıyor yani. Biz bir tek yönlü diyorlar. Yani o da yapılsa iyi olurdu.
0: Biz yeteri kadar alfa megadan alışveriş yapıyoruz ya. Yani şimdi durup da bu
2: hesabını onlara da diyecekler. Biz de Molto'ya gelerek.
0: Giderler mi sakinsinler? Yani bellidir orada rakamlar farklıdır. Yani tabii ki şey edilebilir ama
2: yani işte başlarsan mütekabiliyete mütekabiliyet konuşulmaya başlanır orada da.
0: Yani yeşil hat tüzüğü Kıbrıs Türkler için yapılmıştır. Esas dizayn edilmişti. Baştan mütekabiliyeti de falan da yoktu. Mütekabiliyeti sonradan geldi. Kıbrıs Türkler bir gesture olarak dedi ki sizden de alırız biz. Biz ne alıyoruz, satıyorsak size. Sizden de benzeri malzemeleri veya o kriterlere uygun, AB'ye uygun kriterler.
2: Yani yanılmıyorsam çok yani neredeyse işte zaman zaman kiremit falan gelirdi. Yani olmayan bir şey çok sınırlıdır diğer türlü ticaret.
0: Bana kalsa Mausa Limanı böyle devam edecekse doğrudan serbest bırakalım. Hiç buradan değil Limassol'dan getirelim bütün malları. Yani o zaman çok ucuzlar bilir mi etraf?
2: Tabii bunlar çok tabii tehlikeli.
1: Evet, bunlar tamam ama
0: yani şey demek istiyorum. Yani fikir doğru mu ya? demek istediğim limanı bu şekilde
1: görülür gelecek ve bunun üzerine yani çalışabilecek bir hükümet modeli öngöremiyoruz.
0: Yok ya ben biraz şakayla karışık söylüyorum bunu
2: yani
0: ama.
2: Kamyoncular bizi bekleyecek burada şimdi kapıda.
0: Yani burada amaç sana direkt ticareti vermedi. Bunu da tek taraflı olarak sana verdiği bir şeydi.
1: Evet aslında Kıbrıs Türklerin aradaki o ekonomik
0: standartlarını da geliştirmeyi işte, sağlayacağı da aynı zamanda.
1: Uzaklığı yani yakınlaştırmak, o bir şekilde entegrasyonu sağlamak için ağırlıklı olarak Kıbrıs Türkler odağında geliştirilen bir şeydi. Büyük bir heyecanla da karşılamıştık. Hatta hatırlıyorum sene 2004'tü sanıyorum. Pat Cox'la Yeşil Hat tüzüğünü ilan eden röportajı ben yapmıştım Brüksel'de internet bulup göndermekte o dönem itibariyle Kıbrıs gazetesine çok zorlandığımı hatırlıyorum. Teknoloji de hızlı bir şekilde gelişti ama biz onun üzerine çok hızlı şeyler koyamadık belli ki.
0: Ve 2008'de FIO için Fiona Müller'inle birlikte yaptığımız bir rapor vardı. Psikolojik şeyleriyle ilgili.
2: Psikolojik engeller.
1: Bariyerler, evet.
0: Bariyerler. Bunlar nedir diye bir çalışma yaptık. Alıcıları mülakat yaptık. Satıcıların, çünkü o zaman taraflıydı daha çok, mülakatlarını yaptık ve iki tarafın şeylerini, şikayetlerini dinledik. Pek değişen bir şey olmadığını söyleyebilirim. Yani birkaç mal girdi, işte yani neler yaşandı ben düşünüyorum şimdi. İşte balık satılacak, balığın işte buz bu kadar olması lazım. Götürüyorsun, Temmuz ayı balığı götürüyorsun, bekle diyor.
1: Evet.
0: Balıkçıya ve o buz eriyor. Yeteri kadar buz yok, geri götür. Derden tut. Patates ambarını yakmaya kadar Pile'de ki ambarına kadar. Bizim engeller ayrı bir ara şey başladı. Bizimkilerin alışverişi.

0: bir şey gene bir ara şey etmişti hatırlıyorum. Her türlü engeli düşündük. Hatta şey teklif ettik. Biz o kadar da şey özgüvenimiz de var. Her girişin yanına süpermarket şey diye bir ticaret evet. Odasında böyle bir teklifi geldi yani. yani doğru. Böyle saçma zaman şeylere kadar da gidildi. Yeşil hat tüzüğü bir yere kadar çalışabilir. Ama dediğim gibi artık karar vermemiz lazım. Yani bu limanı, Mausa Limanı'nı AB kontrolünde açacak mıyız? Ki uluslararası şeye girebilelim.
1: Karşılığında tabii yani, ne vereceğiz?
0: İşte vereceğin şey belli. Açık ve net olduğu ortada. Yoksa öyle değil yani vermeyelim Maraş kalsın. Bu da liman soldan getirelim her şeyi. Yani...
2: Abi bu opsiyonlar masada değil yani.
0: Yok ben masaya koydum da demiyorum. Sadece burada bir sesli düşünce
1: manipülasyon
0: yapıyorum aynı zamanda. Çünkü saçma sapandır bazı kararlar ya. Yani evet. Gerçekten saçma sapandır. Bazı bu özellikle bu reciprocity denilen şeyden nefret ederim. Mütekabiliyet. Lafından.
1: Evet, yani dileyelim ki liderlerin bu birlikte katıldığı ortak etkinlikler çoğalsın, genişlesin ve gerçekten de hayata dokunan, hayatı ileriye taşıyan faaliyetlerde daha görünür adımlar atabilsin her iki tarafta. Ve günün sonunda en azından bir güven artırıcı önlemin hayata geçtiğini canlı kanlı görme şansımız olsun.
2: İnşallah.
1: Yani işte 7 miydi, 8 miydi, 19 muydu diye daha bir tane göremedik.
0: Yani
1: ama,
0: anlaşılmış kapıları bile atsalar yeter
1: evet,
0: ilk kitapta.
1: Evet o da önemli bir şey. Yani ama en azından bu çünkü var. İlk etkinlikleri, ilk ortak etkinlikleri olacak. Bu hazırlanan şey olarak, takvim
0: PR için. Olarak.
1: Evet. İşte Pile evet ara bölge ama komitelerin ortak toplantısına iki liderin birlikte katılacak olması, Pile'deki festivale birlikte katılacak olmaları ikisi açısından bir ilk, bu da önemli, not etmekte fayda var. Belki haftaya bu ortak etkinliklerin sonucunda konuşma imkanımız olur. Daha iç açıcı şeylerle.
2: Yavaş yavaş bitiriyoruz galiba.
1: Evet bitiriyoruz ama bir şey söyleyecektim.
2: Evet evet bu... birazcık limanları falan da konuştuk ya. Benim çok çarpıcı bulduğum bulgulardan bir tanesi bugünkü sunumda politika önerilerinden bir tanesi de bu düzenleyici regülasyonu azaltmak. Yani bu izinler falan bizde çok ciddi zaman alıyor. Evet. Gümrük işlemleri çok ciddi zaman alıyor. Ve çok somut bir şey var aslında. Bir takım öneriler var orada. Bence kulak vermemiz gereken. Çünkü bu şey değil. Tabii anladığım kadarıyla yine söylendiği kadar kolay değil bunları bir anda deregüle etmek, ortadan kaldırmak. Çünkü bunları kaldırırken onların yerine başka bir şeyler de koymanız lazım.
0: Ve birileri de gönüllü oraya bir şeyi koysun diye. O da pek istediğim bir şey değil.
2: Yok ama
0: diye bir direnç olur ve statükoya sarılırsın. Yok, şuna Mausa Limanı bile geçilmez bir kaleye dönüşebilir.
2: Şuna geleceğim. Bu çok çarpıcı bir rakam. Tüketiciler diyor ithal mallar için çok daha fazla, çok daha yüksek fiyat ödemektedir. Ve bu maliyetleri ortaya koyuyorlar. Kıbrıs'ın kuzeyinde ödediğimiz bu ekstra maliyetler 2.4 katı güneyin bu ithalattaki maliyetler.
1: 2.5 katı.
2: Evet çok çok ciddi korkunç bir maliyet var orada. Ve bunu
1: yani bunu görüyoruz engelleyen, zaten artık çıplak gözle görebiliyoruz. Hani
2: yani bunu yapmamızı engelleyen izolasyon da değil, TL de değil. Bu
0: evet.
2: İyi yönetim. Yani burada birilerinin çıkıp yönetmesi lazım.
0: Yani
2: buradan bileyim, da yeni gelen hükümete
0: bir şeyi getirmek şeye kadar Mersin'e kadar daha ucuz. Mersin'den Lefkoşa'ya getirene kadar. Yani böyle
2: evet, evet.
0: Durumlar da var.
2: Ekstrem yani bir durum var orada.
0: Bir tuhaflık var. Yani Çin'den getirebiliyorsun Mersin'e kadar daha ucuzdu.
2: Ondan şey,
1: depoşaya da... Tabii bu 2,5 ortalama bir rakam.
2: 2,4 katı.
1: 2,4 yani, katı veya evet. 2,5 katı ortalama bir veri. Bu belli ürünlerde, belli kalemlerde 3'e kadar
2: daha fazladır. Evet.
1: Ve daha yukarıya kadar da çıkabiliyor. Evet. Ve bunu çok çıplak gözle görüyoruz. İşte o yüzden belli dönemlerde izdiham olabiliyor kapıda. Evet. Yeni alternatif alanlar atsanız da zaman zaman... kapasiteyi karşılayamayabiliyor. Çünkü aslında herkes bireysel olarak kendi çözümünü yaratma çabası ve mücadelesi veriyor. İşte eğitimde, sağlıkta yaşadığımız tablo da bunun bir göstergesi. Bu fark da bunun bir göstergesi.
2: Evet.
1: İşte enflasyon altında ezildiğimiz tabloda herhalde bunun bir göstergesi.
2: Yani bu burada benim dikkat çekici olduğum, yani tekrardan altını çizmek isterim. Yani bu şey değil, yani ücretlerle işte Eşel Mobili projeksiyon enflasyona göre endeksleyelim dediğiniz, onun bir siyasi maliyeti vardır. Yani birilerini ayağa kaldırırsınız. Bu öyle bir şey değil. Yani bu gerçekten...
3: Kendi yapabileceğin şey de.
2: Evet. Evet. Yani bunları yapmamız lazım. Bizim bunları bulmamız lazım. Yani
3: maliyet düşürücü. Ne yapabilirim?
2: Aynen. Yani biraz düşünmek gerekir. İşte düşünenleri dinlemek gerekir. Deyip bırakayım ben burada.
1: Evet. Evet.
2: Teşekkürler yani Dünya Bankası'nın bu çalışmasına.
1: Evet, gerçekten evet, daha üzerinde çok konuşulacak, çok incelenecek veri var. Ama gerçekten çok hem derli toplu hem de ilham verici önemli bir çalışma
3: bereket
1: olduğunu düşünüyorum.
3: Var yapanlar.
1: Evet, evet. İyi ki varlar. Evet. Peki sevgili seyirciler, çoklu bakışın bu akşam da sonundayız. Haftaya birlikte olmak üzere, hoşça kalın.

0: 20 yıl tek vizyon. Avrupa Birliği 20 yıldır Kıbrıs Türk toplumunu destekleyerek ve iki toplumlu işbirliğini teşvik ederek adanın yeniden birleşme çabalarına katkıda bulunuyor. Yerel işletmelere sağlanan 2550'den fazla hibe, ortak ekonomik fırsatlarla toplumları bir araya getiriyor. 2021'de Kıbrıslı Türk üreticiler Hallumi Hillim için dünya standartlarında PDO sertifikası alma fırsatını yakalayarak Avrupa tek pazarına kapılarını açtı. Bu, her iki toplum için de tarihi bir dönüm noktası oldu. 2275'ten fazla bursla öğrencilerimiz 23 farklı Avrupa Birliği ülkesinde üniversite eğitimi alarak geleceğin liderleri olma yolunda güçlendi. Yüz lise öğrencisine Avrupa'daki Birleşik Dünya Kolejlerinde eğitim görmeleri için burs sağladık. Onlara barış, çeşitlilik ve pozitif değişime odaklanan dönüştürücü bir eğitim deneyimi sunduk. Kayıp Şahıslar Komitesi'ne verdiğimiz destekle bugüne kadar 1069 kişi kimliklendirilerek ailelerine teslim edildi. 10 yıllar süren bekleyişin ardından her iki topluma da teselli ve huzur getirdik. Ortak tarihimizi onurlandırarak ada genelinde 200'den fazla kültürel miras alanını koruma altına aldık ve yeniden hayata döndürdük. Yaklaşık 220 milyon euroluk yatırımla kritik altyapıları yeniledik ve yeniden birleşmeye giden yolu açtık. Ortak geçmişimizi onarıyor, ortak bir gelecek inşa ediyoruz. AB Yardım Programı 20 yıldır yanınızda.
1: 50 yıllık Noyanlar güvencesiyle Kuzey Kıbrıs'ta Akdenizli bir yaşama adım atın. 10 bin pound peşinat, 60 ay vadeyle 74 bin pound'dan başlayan fiyatlarla ev sahibi olun. Oley.

kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim.

0: sigorta yanında.
1: O da Vinci de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Başarı. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı.
1: Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
3: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim.
4: Sizin radyonuz.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444 3376 ve 0392 225 2988.

0: adayları ve anneler. Sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Maosa'da. Adaş Bebe.
1: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Marea Kairinya. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
2: BetYourSim'de müzik devam ediyor.
3: BetYourSim.com.
2: Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: sigorta yanında.
1: Ah, o da Vinci de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan kapı.

0: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee, kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim,
2: sizin radyonuz.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
2: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
3: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
4: Betyo Sim'de müzik devam ediyor.
0: Betyosim.com.
4: Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Radyo Sim reklam.
1: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezich Peanuts yanında, Yeni Boğaz içinde ise Ezich yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
2: Ağustos geldi. Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel, faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.

0: Kooperatifçilikte Öncü Kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
1: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444 3376 ve 0392 225 2988.

0: sigorta yanında.
1: Ah, o da Vinci de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır.
1: Başarı.
2: Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir.
1: Formüller değil, sadece bizde vizyon.
2: Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı.
1: Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
3: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim.
4: Sizin radyonuz.

98.6 ve 89.5 Radyo Sim.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da.

0: sigorta yanında.
1: BetQSim'de müzik devam ediyor.
2: BetQSim.com
1: dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

Radyo Sim. Herkesin.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.